başka bir boyuttan seslenirdiyse. Deniz kıyısında dolaştım ben. Evet, izlersin demiş. Bence duruyor hala. Dalgalar cidden yalan.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
5: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
6: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
7: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyonkarahisar'da. Afyonkarahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
8: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1 artı 1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
12: Gün Efendim 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: hissleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncil'e çikolataları.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
0: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı polis

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altu, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
4: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
5: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Gün efendim. 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.

0: ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın.

0: Afyon'da 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyon Karahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
0: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: Mikro cerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları özel fuar hastanesinde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Gün Efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73. 0542 357 92 73.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altu, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
4: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
5: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
6: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevičius'la görüştü. Gündemde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. Terörsüz Türkiye hedefinde takip ve değerlendirme kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci oldu. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Türkiye enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için güneş yatırımlarını büyütüyor. Güneş enerjisinin kurulu gücü 12 yılda 641 kat artarak 25.827 megawata ulaştı. 2028 yılında güneş enerjisinde kurulu gücün 33.100 megawat olması hedefleniyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin mesleki çalışma programının ilk haftasının çevrim içi, ikinci haftasınınsa yüz yüze yapılacağını açıkladı. Üniversite kayıtları başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan çeşitli cezalara hükmedildi. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha suç içerikli eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. Bu araçları kullandığı belirlenen firari Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için çalışma başlatılırken eski İçişleri Bakanlığı personeli Ömür Yücel gözaltına alındı. Kayseri'nin Melik Gazi ilçesinde yolcu otobüsüyle benzin taşıyan tanker çarpıştı. Kazada 35 kişi yaralandı. Ekipler yola dökülen yakıtı temizlemek için çalışma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. ABD Başkanı Trump geçen yıl yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri, İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Washington, Tahran'ın ekonomik damarlarını kesmek için yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Hedefte İran'ın ticari ortakları da var. ABD'ye sert tepki gösteren İran, ikincil yaptırım kararının uluslararası ticaret kurallarını bozacağı uyarısında bulundu. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Tahran'da görüştü. Pakistan tarafı görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını ve temasların son derece olumlu bir tonda tamamlandığını açıkladı. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen sivilleri ve ibadethaneleri hedef almayı sürdürüyor. Han Yunus'ta bir grup sivil vuruldu. Deir el-Belah'taki tarihi Ebu Selim Camii ile Şati kampındaki mescit İsrail bombardımanında ağır hasar aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcularımız madalya mücadelesini sürdürüyor. Ay Yıldızlılar pazartesi gününü 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalyayla tamamladı. Bu sonuçlarla Türkiye'nin madalya sayısı 27'ye yükseldi. Milliler 13 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalyayla sıralamada 2. sırada yer aldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
2: Farkı fark ettiğiniz yer.
3: Gün FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli. üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.

almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
3: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyonkarahisar'da. Afyonkarahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi

0: Hafifleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncil'e çikolataları.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506.

0: lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
0: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, mantar.

0: Taksi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi, sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri

0: 0745. Kokucu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altu Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.

0: tam imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
1: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 7070 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, derin helvası. Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Gün efendim. 99.9.
1: Şimdi reklamlar. Reklamlar.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Türkiye'nin helvacısı, helvacı Ali Afyon.

0: Kadar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
2: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
3: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
0: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
5: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.

almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapana açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
4: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.

0: imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oflu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
5: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
6: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
7: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poli

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
4: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi, sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Dumb because. Yay! Okay! Hadi çıktı kazanı aldık seni. Hadi! Bravo!
1: Koşarak gel şimdi bu kestim.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin bağımsızlık gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenski, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik çabalarına da dikkati çekti. Terörsüz Türkiye hedefinde takip ve değerlendirme kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem, terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci oldu. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. 16'sı kırmızı bültenle aranan 60 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan kişileri ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz denildi. İstanbul, Antalya ve Gaziantep merkezli 3 soruşturma kapsamında 11 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 77 şüpheliden 68'i yakalandı. Yasa dışı bahis, kamu taşınmazlarının usulsüz devri ve kaçakçılığa ilişkin soruşturmalarda milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize biçimde haksız kazanç sağlayanlara karşı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz dedi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 11 şirketle 4 derneğe de kayyum atandı. Türkiye Temmuz ayında dış satım rekoru kırdı. İhracat rakamları 25 milyar doları aşarken Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı. Temmuz'da en yüksek ihracatı İstanbul gerçekleştirdi. Ocak-Temmuz döneminde ise 54 ilde ihracat artışı kaydedildi. Nükleer enerji teknolojileri tasarım yarışması için geri sayım sürüyor. Teknofest'te bu yıl üçüncüsü düzenlenecek yarışmaya 192 takım başvurdu, 42 takım final sunumlarına katılmaya hak kazandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji dünyasına yön verecek gençlerimiz tam bağımsız Türkiye hedefimize güç katacak dedi. Türkiye'nin petrol arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri, Batman ve Siirt'teki bazı sahalar için petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvuruda bulundu. Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir kaynaklara yatırımlarını da büyütüyor. Güneş enerjisinin kurulu gücü 12 yılda 641 kat artarak 25.827 megawata ulaştı. 2028 yılında güneş enerjisinde kurulu gücün 33.100 megawat olması hedefleniyor. Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, yurt başvurularının 29 Ağustos tarihine kadar yapılabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. ABD Başkanı Trump, geçen yıl yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. Türkiye, kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesiyle, ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağı ifade edildi. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. Yeni yaptırımlar, dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerini hedef alıyor. Washington'un baskısı sürerken Tahran'la diplomatik temaslar da devam ediyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Tahran'da görüştü. Umman Dışişleri Bakanı da Hürmüz Boğazı'na ilişkin temaslarda bulunmak üzere İran'ı ziyaret edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
2: Gün FM 99.9.
3: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
4: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve

0: 0745. Kokucu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü.

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357

0: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
0: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.

0: yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
0: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
4: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.

Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri.

0: 06-549-07-45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Güne güne femle gülümseyin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve Erem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
6: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
10: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı

0: Günler diler.
1: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Güne güne femle gülümseyin.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Haberler. İyi günler sayın dinleyiciler, ben Zafer Elgin. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla gittiği Bitlis'te kutlama programının ardından kabine toplantısına başkanlık edecek. Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3. kez gerçekleştirilecek kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefindeki son durumla bölgesel güvenlik konuları ele alınacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 26 Ağustos 1071'in tarihin seyrini ve coğrafyaların istikametini değiştiren kutlu bir kader anı olduğunu belirten Bahçeli, "Malazgirt mazimiz, Anadolu namusumuz, Türkiye istikbalimizdir," dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonun sadece bilgi kirliliği değil, milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Duran, sosyal medyada yer alan açıklamasında, konuyla ilgili toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla 81 ilde geniş kapsamlı hakikat seferberliği başlatıldığını duyurdu. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve dışında kararlılıkla sürdürülüyor. Son olarak kırmızı bültenle aranmakta olan 16 kişiyle ulusal seviyede aranmakta olan 44 kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hiçbir suçlunun yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyeceği vurgulandı. Antalya'nın Kemer ilçesinde hazineye ait taşınmazların usulsüz devredildiği gerekçesiyle 27 kişi gözaltına alındı. Usulsüz devredildiği belirtilen 80 taşınmazın yaklaşık 10 milyar lira değerinde olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Ankara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesiyle ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yürüttüğü lider diplomasisiyle Suriye ekonomisini etkileyen Sezar yaptırımları da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından kaldırılmıştı. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. İran'a yönelik yeni yaptırımlar, dijital varlıkların yanı sıra teknoloji ve altınla havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerini hedef alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'la diplomatik temasları da devam ediyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, müzakere süreciyle ilgili olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Tahran'da görüştü. İran, ziyaretin son derece verimli geçtiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanlığı ofisi, Washington'la görüşmeler konusunda önümüzdeki günlerde büyük diplomatik başarıların ortaya çıkabileceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin bağımsızlık gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Sosyal medyada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteğe de işaret eden Zelenski, arabuluculuk çalışmaları ve barışın sağlanmasına yönelik girişimleri için de Türkiye'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'da düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne görüntülü mesaj gönderdi. Emine Erdoğan, 4 yılı aşkın bir süredir devam eden savaşta çocukların eğitimini sürdürdüğünü, kadınların hayatın her alanında sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Emine Erdoğan, Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor, dedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerinin ücretleri konusunda uyarılarda bulundu. Özvar, rektörlere gönderdiği mektupta %25 artış sınırına uymanın yasal zorunluluk olduğunu vurguladı. Haberleri dinlediniz.
1: Sizin sesiniz 99.9 Gün Efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
4: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için. Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
5: Acıktınız mı? Hemen uğrayın.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipes.com'da.

0: indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
1: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Aşkım iki günlük iptilala. Hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı.

0: Buyurun yayın.
1: 99.9 Gün FM'de saat 15'te Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal canlı yayın konuğumuz olacak. Radyonuz açık kalsın, sosyal medyanız açık kalsın. Gün FM net'ten bizi dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz.
0: Buyurun yayın.
1: 99.9 Gün FM'de saat 15'te Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal canlı yayın konuğumuz olacak. Radyonuz açık kalsın, sosyal medyanız açık kalsın. Gün FM net'ten bizi dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz.
0: Buyurun yayın.
2: Gün FM 99.9.

0: Buyurun yayın.
1: 99.9 Gün FM'de saat 15'te Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal canlı yayın kurulumu olacak. Radyonuz açık kalsın, sosyal medyanız açık kalsın. Gün FM net'ten bizi dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz.
0: Buyurun yayın.
1: 99.9 Gün FM'de saat 15'te Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal canlı yayın kurulumu olacak. Radyonuz açık kalsın, sosyal medyanız açık kalsın. Gün FM net'ten bizi dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz.

0: 99.9 Gün FM'de biraz sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal canlı yayın konuğumuz olacak. Radyonuz açık kalsın.
1: Gün FM 99.9.

0: yaptırılıyor. O zaman
1: diyorum tüm bizi izleyen, dinleyen herkese. Şu anda Kölehan'dayız. Evet. Burası Afyonkarahisar Belediyesi tarafından restore edilip yeniden kazandırılan bir alan. Aslında uygun bir şekilde restore edildi. Şu anda bulunduğumuz kat gençlik merkezi olarak kullanılıyor. Burada gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz diyeyim, gelip kitap okuyabiliyorlar, ders çalışabiliyorlar. Dersleriyle ilgili öğretmenlerimizin desteğiyle anlamadıkları konuları veya ödevlerini onların desteği sayesinde yapabiliyorlar. Sınavlara hazırlık aşamasında yardımcı olunuyor. Aynı zamanda internet desteği var burada. Öğrencilerimiz burada gelip rahatlıkla ders çalışıp kitap okuyabilecekleri. Yaklaşık da 5000'e yakın kitabın bulunduğu bir kütüphane aynı zamanda burası. Alt katta da Emekçi Kadınlar Pazarı oluşturduk. Kadınların bilgi evlerinde ve evlerinde kendi el emeğiyle ürettikleri ürünleri ücretsiz olarak biz yer tahsisi yaparak onlara bu ürünleri satabilmelerine imkan sağladık. Burası Afyonkarahisar'da uzun çarşı olarak tabir edilen Afyon'un kalbi olan bir yer. Dolayısıyla hanımların da burada satışlarını daha iyi bir şekilde yapacağını düşündüğümüz için onların kendi kendilerine para kazanmalarını, ekonomik olarak aile bütçelerine katkı sağlamalarını sağlamak amacıyla aşağı katı da Emekçi Kadınlar Pazarı olarak düzenledik. Kadın arkadaşlarımız burada tamamen kendileri ürettikleri ürünleri satış yapıp gelirlerini kendileri alıyorlar. Böyle bir güzel uygulama başlattık. Geçtiğimiz ay aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, hemşerimiz Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla buranın açılışını gerçekleştirdik. Aynı zamanda bir de gastronomi sokağımız var. Eski veterinerlik diye tabir edilen yerde. Orayı da geçtiğimiz haftalarda Ağustos'un 13'ü gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın katılımıyla açılışını gerçekleştirdik. Orada da yine yöresel lezzetlerimiz var. Yöresel lezzetlerin satışı var. İşlettiğimiz bir çay ocağı restoranımız var. Ve yine orada da yine kadın arkadaşlarımızın kendi ürettikleri ürünleri satış yapabileceği dükkanlar var. Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı da orada kurslarla ve satışlar vasıtasıyla o kurslarda kursiyerlerin ürettikleri o ürünleri satış vasıtasıyla para kazanmalarını sağlıyoruz. Orada da mutlaka gezmenizi, görmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle işte tarak, keçe, bıçak yapımı gibi, baston yapımı gibi birçok kurs var orada deriyle ilgili. O hem o üretilen ürünlerin satışı sağlanıyor. Kadın arkadaşlarımız el emeği ürünleri ya da yöresel ürünlerin satışını yaparak para kazanıyorlar. Hem de orada kursiyerler gelip o istedikleri alanda kurs görebiliyorlar. Orası da öyle bir gastronomi sokağı olarak hizmete açıldı. Tabii bu bölge önemli bir bölge. Aynı zamanda daha önce sokak sağlıklaştırılması yapılmış bir bölge. Uzun Çarşı şu anda içinde bulunduğumuz yer. Ama bu sokak sağlıklaştırılması devam edememişti. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan 50 milyonluk bir hibe desteği aldık. Gastronomi sokağının karşısında bulunan 26 tane yer sokak sağlıklaştırılmasına girecek. Aynı zamanda basın caddesi de yine sokak sağlıklaştırma çalışmasıyla yeniden güzelleştirilip daha iyi bir görünüme kavuşacak. Kasaplar Çarşısı da aynı şekilde. Buralarda biz sokak sağlıklaştırması yaparak buraları da aynı zamanda
0: İkinci bir uzun çarşı çıkıyor gibi
1: evet, turizme de daha çok katkı sağlayacak bu iş. Bunu gerçekleştireceğiz. Yine bizim bir tekerlekli nostaljik tramvay projemiz var. Onda da sona gelindi. TSE'den onay bekliyoruz. Onu da Uzun Çarşı'dan başlatıp Ulu Cami'ye kadar işleteceğiz. Hem Uzun Çarşı'dan Ulu Cami'ye kadar vatandaşlarımız ulaşım için, orada oturan vatandaşlarımız ulaşım için kullanabilecek ama en önemlisi gelen turizm açısından Afyonkarahisar'a ziyarete gelen misafirlerimiz, hemşerilerimiz o tramvayla Uzun Çarşı'dan başlayıp Ulu Cami'ye kadar seyahat edebilecekler. Böyle bir projemizde de sona gelindi. Tabii bakanlıklardan aldığımız birçok şey var.
0: Şimdi onlara gelelim sevgili başkanım. Şimdi biz tabii hemen konuya girdim ben Kölehan'dan dolayı. Çok öncesinden tanıtım yaptık. Siz gelmeden önce de ben buradan tanıtım anonslarını geçtim. Değerli izleyenler, değerli dinleyenler, Afyonkarahisar Belediye Başkanı, aynı zamanda avukat Burcu Köksal'la birlikte yayını gerçekleştiriyoruz. sosyal medyadan da yayınımız devam ediyor. Gün Efendim'den canlı yayınımız devam ediyor. Şimdi Afyon Karahisar, sevgili başkanım, Afyon Karahisar Zafer Kenti.
1: Evet.
0: Senelerde biz bunu biliyoruz ve bugünden itibaren de Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin yandığı, evet, ilde etkinlikler başlıyor ve 30 Ağustos'a kadar da devam edecek. Bu burada sizin zaferle ilgili, Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir değerlendirmenizi alıp daha sonra da Afyon Karahisar'ın bu zaferde etkisi, rolü nedir, bunları dinleyelim, buyurun. Yani bu programın aslında yapılmasının amacı da,
1: evet,
0: bu.
1: Evet.
0: Yani Zafer Kenti'nde Zafer'in belediye başkanı neler söylüyor?
1: Afyon Karahisar termelin, mermerin, zaferin ve tabii ki lezzetin başkenti diyoruz. Burası Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tüm dünyaya Türklerin yenilmez olduğunu ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini gösterdiği topraklar. Burası bizim atalarımızın, dedelerimizin kanının son damlasına kadar vatan için çarpıştığı topraklar. İşte bu akşam yürüyüş yapacağımız Çakırözü'nden Kocatepe'ye kadar olan bölge Kurtuluş Savaşı için son derece büyük önem arz ediyor. Çünkü Kurtuluş Savaşı...
0: Sonuna kadar katılacak mısın? Onunla bir soralım.
1: Şöyle, ben iki sefer o yolu yürüdüm. Bugün bir topuk dikeni var bende.
0: Geçmiş olsun.
1: Siyasilerin...
0: Ya orada da topuğunuz bükülmüştü.
1: Evet, evet.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun,
1: evet, olduğunu, evet, o zaman yürüyüşte bir düşme yaşamıştım.
0: Evet.
1: Bu sene yürüyebildiğim kadar yürüyeceğim. Tabii biraz da o ayağımdaki o rahatsızlık. Birkaç kilometre yürüdükten sonra dinlenmeyi gerektiriyor. Evet. Biraz zorlayabiliyor ama gidebildiğim noktaya kadar gideceğim inşallah. Tabii o bölge çok önemli bir meydan savaşı. Yani artık bütün varlığımızla mücadele ettiğimiz, artık Türk milletinin yok olma mücadelesini verdiği topraklar. Dolayısıyla bu noktada bizim için Kocatepe son derece önemli. Ve burası da zaferin başkenti. Türklerin bağımsızlığını dünyaya kanıtladığı topraklar. O yüzden biz de Zafer Haftası'nı bu zafere yaraşır şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Her yıl göreve geldiğimizden bu yana, daha önce milletvekili olarak törenlere katılıyordum. Göreve geldikten sonra belediye başkanı olarak, tabii belediye başkanı olarak sorumluluklarımız da başladı.
0: Evet.
1: Yani kutlamalarla ilgili Afyonkarahisar Valiliğimizin, bizim İşte Şubat Belediyesi'nin, il özelliklerinin bir takım sorumlulukları var, görevleri var, organizasyonda, kutlamalarla ilgili. Bu yılda inşallah Zafer Haftası'nı şanına yaraşır bir şekilde kutlayacağız.
0: Kıraç konseri de var.
1: Yani. Evet, evet. Bugün Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş geliyor. Akşam Şubat'ta Şubat Atatürk Evi'nin ziyareti var. İşte atlı birliklerin karşılaması. Mehteran takımımızın orada bir bando gösterisi var, Mehteran'ın. Arkasından stadyumda etkinliğimiz var. Şubat Belediyesi ile birlikte yapılan. Ve akşam da 23.45'te her zamanki gibi Çakırözü Köyü'nden Kocatepe'ye yürüyüş başlıyor. 4'te yürüyüşün son ermesi planlanıyor. Yine sabah 11'de Kocatepe'de tekrar bir törenimiz var. Akabinde Yüzbaşı Agah Şehitliği'ne yine bir ziyaret var. Arkasından Afyon Karahisar Merkez'de Meclis Başkanımızın iştirakleriyle programlar var. İşte tekrar imaretin oradan Anıt Park'a kadar yürüyüş. Anıt Park'taki yine program, belediyemiz ve valiliğimizle ortaklaşa hazırlanan. Akabinde bu sene tabii bir de Milli Savunma Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sene çok özel birlikler gönderdiler. Afyon Karahisar'a bando takımı var, komando takımı. Birçok birliğimiz geldi sağ olsun. Garnizon komutanımız yeni göreve başladı, biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Herkes en güzel şekilde bu zaferi kutlamak için uğraşıyor. Bando takımlarının iki gün, iki akşam gösterileri var burada. Çok güzel, keyifli bir dinleti olacak. Yine Afyonkarahisar Belediye Şehit Tiyatromuzun tiyatro gösterisi olacak. 27 Ağustos'ta Kıraç konseri var. Yine meydanda, Zafer Meydanı'nda. 30 Ağustos törenimiz yine olacak, devam edecek. Yani dolu dolu bir zafer
0: adına
1: haftası geçirmeye gayret ediyoruz. Şanına yaraşır bir şekilde bu zaferi kutlamak için herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor.
0: Evet. Değerli Başkanım, şimdi parti değiştirme meselesi çok fazla gündeme geldi. Çok fazla da konuşuldu. Ama sadece merak ettiğim için soruyorum. Diğer mesela Özlem Çerçioğlu'nun parti değiştirmesi sizin kadar ses getirmedi. Sizinkinin parti değiştirmeniz niye bu kadar çok fazla ses getirdi?
1: Yani ne dersiniz? Afyonkarahisar özeline baktığımızda vatandaşlar sağ olsun bunu çok büyük bir olgunluk ve anlayışla karşıladılar. Ben bütün hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Çünkü herkes hizmetin iktidar desteğiyle daha iyi geleceğine inanıyor. Ki şu anda Afyonkarahisar bir şantiye alanına dönmüş durumda. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ı yeniden inşa edeceğimizi söyledik. Bunu da yapmak için kollarımızı sıvadık. Bütün belediye ailemizle birlikte gece gündüz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii burada bakanlarımızdan önemli destekler alıyoruz. Cumhurbaşkanımız sağ olsun arkamızda çok güçlü bir destek olarak her zaman varlığını hissettiriyor. Ben kendisiyle görüşmemde de Afyonkarahisar olan özel ilgisi ve sevgisini görünce çok mutlu oldum. Çünkü ben Afyonkarahisar sevdalısı olan bir insanım. Afyonkarahisar'a da hizmet etmek bize belediye başkanı olarak da nasip oldu. Dolayısıyla bu hizmeti de en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Vatanını en çok seven, görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan kişidir. Benim düsturum budur. Dolayısıyla milletvekilliyken de bu şiarla hareket ettim. Belediye başkanlığında da aynı şekilde belediye hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirerek çalışmaya çalışıyorum. Tabii belediyecilik zor bir iş. Yani icraat makamı, havada uçan sinekten, musluktan akan suya kadar her şeyden sorumlusunuz. Bir de benim başka bir özelliğim var. Milletvekilliğinden geldiğim için milletvekilliğiyle ilgili talepler de hala daha bana geliyor. Yani hala işte bir vekilin çözebileceği işler de bize geliyor. Ben de elimden geldiğince vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyorum. Yapılamayacak şeyler oluyor. Yani belediyeyle alakalı olmayan. Bunu da izah ediyoruz. İlgili yerlere yönlendiriyoruz. Bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani amaç bu ülkeye, bu memlekete hizmet etmek. Bunu da vatandaşlarımız anlıyor ama şöyle tabii geçmişte bulunduğum eski CHP yönetimiyle, genel merkeziyle daha doğrusu yaşadığım sıkıntılar ortada. Bu konuda zaten o dönemin genel başkanı da bunları söyledi. Biz de o dönem bunlar konuşuldu zaten. Hani tekrar geçmiş defterleri açmak doğru bir iş değil. Çünkü biz yeni bir sayfa açtık ve Afyonkarahisar'a hizmet ediyoruz. Dolayısıyla burada hani geçmiş defterleri bir daha açmanın kimseye bir faydası yok. Ben Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kendime yeni bir yol çizdim. Bu yolda yürüyorum. Kendisinin desteğinden dolayı da her zaman çok teşekkür ediyorum. İnşallah Afyonkarahisar'ı yeniden inşa edeceğiz. Projelerimizi, söz verdiğimiz bütün hizmetleri yerine getiriyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz.
0: Şimdi tahminim 100 gün oldu herhalde. Yani, yeni sayfa açtığımız AK Parti'de 100 gün oldu. Bu 100 günlük süreç içerisinde yani hakikaten çok yoğun Ankara temaslarınız olduğunu takip ettim gazeteci olarak. Hangi işleri yaptınız?
1: Neler şöyle, yaptınız? Kentsel dönüşümle ilgili göreve geldikten sonra bir kentsel dönüşüm uzlaştırma birimi kurmuştuk. Projelerimizi hazırlamıştık. Tabii projeler bitti geldi. Bayağı bir iki yıldır çözebilmek adına uğraşıyorduk. Sağ olsun Çevre Şehircilik Bakanımız bu noktada bize çok büyük destek verdi. Hiçbir il belediyesinin alamadığı bir emsalle kentsel dönüşüm için bakanlıktan izin aldık. Kentsel dönüşüm ofisimizi geçtiğimiz ay açtık ve bugün itibariyle 700'ün üzerindeki hak sahibiyle orada görüşüldü. Yılbaşına kadar tüm hak sahipleriyle görüşülecek.
0: Yaklaşık kaç kişi bu sayı belli mi?
1: Şimdi şöyle 1700 civarında Mısri. İşte diğer tarafta da yaklaşık o civarlarda yani 3-4 bin kişiyle belki 5 bin. Çünkü bazı yerlerde tapu sizin adınıza gözüküyor ama siz vefat etmişsiniz.
0: İşte çocuklar
1: hisseder çıkıyor. Evet. Onları da oradaki arkadaşlar yönlendiriyor. Veraset ilanı, yeni tapu falan çıkarıyorlar. O yüzden rakam bazen artabiliyor. Biz çünkü eski elimizdeki kayıtlara göre, ama bazen mirasçı, yani kişi ölmüş, o düşüm yapılmamış oluyor ama bizde o kişinin adı
0: ama
1: gözüküyor.
0: Ama kentsel dönüşüm deyip geçmeyelim, en az 5000 kişiyi
1: tabii,
0: ilgilendiriyor. Tabii.
1: Yani tapu anlamında. Şöyle, tapu anlamında ilgilendiriyor, yaşam anlamında. Evet. Bunu 4'e çarptığınızda her bir aileyi 4 kişi olarak evet, baz aldığınızda 20.000 çarpan etkisi. Buradaki inşaatı düşündüğünüzde, yani şehirdeki inşaatı, bunun maliyetini, ekonomik bütçesini, 20 milyarlık bir iş. Afyonkarahisar özelinde. Bunun sadece orada yaşayan, orada konut sahibi olacak ya da hak sahibi vatandaşlarımız açısından düşünmeyin. Buradaki işte inşaatçı, işte hırdavatçı, inşaat malzemesi satan nakliyecisi, işte şurada uzun çarşıdaki restoranlara kadar yeme, içme, gıda sektörü, mefruşatı, işte mobilyacısı. Çünkü burada 2800 konut bir tarafa yapılacak. İşte 3000'e yakın konut bir tarafa yapılacak. Yani burada yaklaşık 6000 civarında bir konuttan söz ediyoruz. Bunların hepsi 6000 konut demek. İnşaat malzemesi, hırdavatı, mefruşatı, efendim işte beyaz eşyası, mobilyası, birçok sektörü doğrudan, marangozu, birçok sektörü doğrudan, bazı sektörleri de dolaylı olarak etkileyecek bir bütçe, ekonomik gelir demek. Dolayısıyla Afyon için yani ekonomik açıdan da büyük katkı sağlayacak bir proje, ama en önemlisi vatandaşlarımızın can güvenliğinin, depreme karşı güvenli evlerde oturmasının sağlanacak olması, ki benim en çok önemsediğim konu bu. O bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı, konforlu ama en önemlisi depreme dayanıklı güzel evlerde oturmalarını istiyoruz. Bu yüzden de bu projeyi başlattık. Yılbaşına kadar tüm hak sahipleriyle görüşülecek. Ondan sonra kabullere ve redlere bakılacak. Etap etap ayrıldım. En fazla kabul gören etapla gideceğiz. Biz bakanlığa diyeceğiz ki şu etapta en fazla kabulü gördük, buradan başlamak istiyoruz diyeceğiz. Ondan sonra işte bütün müteahhitlere yerel bazda, ulusal bazda çağrı yapılacak. En uygun şey neyse, kimse babamızın oğlu değil. Bu işi vatandaşlarımıza en uygun şekilde yapacak kimse, o şekilde yapılacak ve vatandaşlarımız konutlarına kavuşacak. Şimdi güzel gidiyor. Ben destek veren herkese de çok teşekkür ediyorum. Ofisteki arkadaşlarımız da, yani oradaki çalışanlar da canla başla vatandaşlarımız için çalışıyorlar. İsteyen herkes de zaten hak sahibi olan gidip istediği şekilde sorularını soruyor. Kimisi kabul ediyor, kimisi düşünmüyor. Çok fazla olumsuz cevap veren de yok bize ulaşan. Şu anda yılbaşına kadar bu şekilde uzlaştırma görüşmeleri devam edecek. Ondan sonra da biz artık kabul aşamalarıyla etapları değerlendireceğiz. Bu şekilde gidiyor kentsel dönüşüm. Diğer noktada çok önemsediğim İsmet Atilla Kültür Merkezi. Çünkü Afyonkarahisar Belediyesi'nin büyük bir salonu, kendine ait bir kültür merkezi yok. Yani Afyonkarahisar'ın da aslında eksikliklerinden birisi bu. Siz bir konser, yani kapalı alanda bir konser

0: talebim. Aynı zamanda Bakan Bey devlet tiyatrolarına gönderecek. Hem devlet tiyatroları, hem belediyemizin şehir tiyatroları, gelirse özel tiyatrolar, başımızın üstünde orada gösteri yapabilecekler, tiyatro gösterilerine. Yine aynı şekilde konservatuvar gibi eğitim de verilebilecek bir yer olacak. Sosyal tesisi, kafeteryası, otoparkıyla Afyonkarahisar'a yaraşır bir kültür merkezi. Afyonkarahisar Belediyesi'nin de bugüne kadar yapmış olduğu en büyük proje olarak da tarihe geçecek.
1: Belediye girmiyor halinde.
0: Belediye ile ilgili maliyenin yerini belediye binası olarak biz istedik. Onlara da Yenice Mahallesi'nde bir yer teklif edildi. Tapu Kadastro ve Maliye. Şu anda görüşme aşamasında. İşte bu noktada yine işte yerle ilgili olarak onlarla Tapu Kadastro ile Maliye ile görüşüyoruz.
1: Yani bu konuda da bakanım da
0: destekliyor. Evet. Tabii. Yani bakanımız bu işe çok sıcak baktı sağ olsun. Yani o da kamu kurumu, belediye de. Çünkü Afyonkarahisar Belediyesi İshan'ın içerisinde ve büyüyen bir belediye, bize yetmiyor artık. Yani yeni müdürlükler kuruldu, yeni birimler kuruldu, sosyal tesisler açıyoruz. Yani genişleyen bir belediye. Dolayısıyla artık yetmiyor bina olarak. Bir de iş anında olması çok uygun değil. Yani Türkiye'de hiçbir belediye böyle iş anında hizmet vermiyor. Dolayısıyla daha kurumsal bir yapıya kavuşması için uygun bir yer istedik. Yani yapacağız bir yere belediye binası inşallah, ama o en son tabii. İnsan hani kendi terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. O en son düşündüğümüz şey, çünkü önümüzde diğer önemli projelerimiz var. Onları inşallah halledeceğiz. Bir taraftan yine Yumlu kreşimiz, gündüz bakım evi ve kadın bilgi evi. Orada açılışımız da hazır. Eylül'ün ilk haftası gibi inşallah oranın açılışını gerçekleştireceğiz. Hayırsever desteğiyle arsa tahsis ettiğimiz bir otizm merkezi vardı. Hı. Otizmli çocuklarımız için bir eğitim merkezi. Orada da inşaat %80 oranında tamamlanmış durumda. İnşallah yani hayırseverimiz 30 Ağustos'u yetiştiririm dedi ama tabii çok kısa bir süre. İnşallah o da Eylül, Ekim gibi hizmete açılmış olur. Orası da dün Bülent Ecevit Millet Bahçesi'nde bir millet kafeteryasını hizmete açtık. Orada vatandaşlarımızın talebi. Biz sosyal tesisleri, kafeteryaları sadece merkezde sınırlandırmıyoruz. Yani vatandaş belediye hizmetini almak için merkeze gelmek zorunda değil.
1: Tatlım genişliyor.
0: Tabii. Semtlerde, yani merkeze gelmeden semtlerde herkesin eşiyle, dostuyla, ailesiyle, arkadaşıyla gidip çay kahve içebileceği, bir şeyler yiyebileceği, sohbet edebileceği güzel mekanlar oluşturmaya çalışıyoruz. İşte bunu da Atakafe Kanlıca'da açtık. Yine Maraşal'de açtığımız Nuri Demirayak Parkı içinde kafeteryasında koyduk. Bülent Ecevit'te aynı şekilde kafeterya. Fatih'te var bir kafeteryamız. Yine Mecidiye'de Şehit Murat Birlik Parkı'nın içerisinde küçük bir kafeteryamız var. Diğer kafeteryalarımız mevcutlar. Onların biraz daha durumunu iyileştirerek yine vatandaşlarımızın kullanımında. Yine devam edecek. Yani şimdi Karşıyaka Mahallesi'nde bir kafeterya, özellikle vatandaşlarımızdan gelen talep var. Orada bir çalışmamız var. Mümkün mertebe semtlere de dağıtarak vatandaşlarımızın bulundukları yerlerde hizmet alabilmelerini sağlıyoruz. Hizmet noktaları kurduk. Birisi Ataköy Migros'un karşısında biliyorsunuz. Birisi Uylukent'te. Oralarda da vatandaşlarımız gidip işte su faturaları, işte emlak vergileri gibi işleri oradan halledebiliyorlar. Merkeze gelmek zorunda kalmıyorlar. Kart dolum noktalarını kurduk biliyorsunuz, o makinaları. Oralardan yine dolumlarını yapabiliyorlar. Otobüslerde yine QR okutarak vatandaşlarımızın otobüs takibini yapmalarını sağladık akıllı durak sistemleriyle. Şehir içinde kavşaklarda özellikle elektronik tabelalar kurduk. Yani nereye ne kadar sürede ulaşabileceklerini sağlayabilecek trafiği rahatlatmak adına. Yine OEDAŞ'tan, bizim bakanımızdan, Enerji Bakanımızdan OEDAŞ'la ilgili bir talebimiz oldu. Müftülüğün yanındaki OEDAŞ'ın yerini otopark yapımı için talep ettik. Oradan dönüş bekliyoruz. Bisiklet yoluyla ilgili çok talep var. Yani ben belediye başkanı olmadan önce bu kadar bisiklet yolu talebi olduğunu bilmiyordum. İnanın Ataköy'den, Kanlıca'dan, Kuyudukent'ten, semtlerden, Mecidiye'den, her yerden.
1: Aslında o konuyu da bir aydınlatalım.
0: Çok talep var. Başkanım. İnanılmaz bir talep
1: bisiklet
0: var.
1: Bisiklet yolunun parası mecliste geçen bir tartışma oldu.
0: Yani hibe olarak gelen bir para. Belediyenin kasasından çıkan bir para değil. Bisiklet yolu yapımı için geliyor. Çünkü şöyle, İsmail Bey, bisiklet yolu

0: Gerçekten yani ben bu kadar çok talep olduğunu bilmiyordum. Yani her gün bana birkaç tane en az bana mesaj geliyor. 153 bilmem mailler filan hariç benim şahsıma özellikle gençlerden ve çocuklardan. Ya tabii ben anlıyorum yaz dönemi insanlar bir spor yapmak istiyor. Çocukluğumuzda hepimiz bisiklete biniyorduk. O zaman bizim çocukluğumuzda bu kadar trafik yoktu. Mahalle kültürü vardı. Sokaklarda, mahallelerde biniyorduk. Ama şimdi artık o yok. Her mahalle bir trafik lokasyonu oldu. Eski sokaklar da yok eskisi gibi. Her yerde trafik var, araçlar var.
1: Siteler var,
0: apartmanlar var. Çocukların kaykay bineceği, bisiklet binebileceği alanlar yok. Dolayısıyla böyle bir talep var çocuklardan ve gençlerden. Biz de uygun noktaları tespit ettik. Kanlıca'da ve Uydu Kent'in bir bölümünde ilk etapta bunu yapacağız. Şimdi Ataköy'le ilgili bir çalışma yapın dedim ben. Hani uygun bir de lokasyonun uygun olması lazım. Yani bazı yerlerde istiyoruz ama uygun değil. Yani trafik uygun değil, yolun genişliği uygun değil. Tabii yani onun için belli bir yol genişliği lazım. Lokasyon uygun olması lazım. Şimdi yol genişliği müsait değil, trafik müsait değil. Yapamıyoruz istesek de ama uygun olan yerlere mümkün mertebe yapımı sağlanacak. Bunun için de bakanlıktan hibe aldık. Ama o dönemki CHP meclis üyeleri karşı çıktılar buna. Canları sağ olsun, sıkıntı değil. Biz zaten çoğunlukla geçirdik ve yapacağız. Yani bu vatandaşlarımızın talebi olan şeyleri, vatandaş yararına olan şeyleri yapmak bizim belediye olarak zaten görevimiz. Bunlar yapılacak. Bunun gibi otobüslerimiz, otobüs sayımız 8 yeni otobüs daha araç filomuza kattık. Şimdi elektrikli otobüslerle ilgili yine bakanlıktan, özellikle yurt dışı fonlarından hibe destekleri var. Onlara ilişkin bir çalışma yürütüyoruz. Geçen hafta Sağlık Bakan Yardımcımız, rektörümüzdü biliyorsunuz. Nurullah Okumuş Bey. Afyon'u karşıladı tabii çok seviyor yıllarca görev yaptığı için sağ olsun. Bizi çok iyi karşıladı. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan bize araç tahsis edecek. 2-3 tane biz 3 istedik ama artık 2 gelir, 3 gelir. Bunu da biz engelli aracı olarak tahsis edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızı evlerinden alıp işte hastane, postane, kamu kurumlarında, tapuda, şurada burada tabii işlerini. Yani hastaneye gidecek, gidemiyor. Veya tapuda işi var, kadastroda işi var, maliyede işi var, belediyede işi var, ne bileyim bankada işi var. Yapamıyor. Bunları evlerinden alıp işlerini görecekleri yerlere götürecek taksimiz, o aracımız. Orada işlerini görecekler, geri evlerine bırakılacak. Yani onlara sadece engelli vatandaşlarımıza hizmet edecek bir araç haline getireceğiz.
1: Yani şimdi
0: gittiğimiz yerden boş dönmüyoruz.
1: Onu söyleyeceğim.
0: Aile Bakanımız yaşlı gündüz bakım evi.
1: Evet.
0: Ki Avrupa'da da bu sistem var, Türkiye'de de bunu oturtmaya çalışıyorlar.
1: Bu çok önemli.
0: Çok önemli. Yaş almış büyüklerimiz gündüz orada bulunacaklar. Kendi yaşıtlarıyla sohbet edecekler, sosyalleşecekler. İşte isterlerse kurslar düzenlenecek onlara. Hobilerini yapacaklar. Akşam üzeri olunca da evlerine gidecekler. İşte orada oğluyla, kızıyla, geliniyle, damadıyla, torunlarıyla yaşamaya devam edecek. Ama gündüz mesela evde çalışanlar var. Yaş almış büyüğümüz evde sıkılıyor. Kendi başına bazıları bir yere çıkamıyor. Ama biz o büyüğümüz için o merkezi yapacağız. Ve orada gündüz yaşanmış büyüğümüz gelecek, kendi yaşıtlarıyla sohbet edecek,
1: gerçekten
0: güzel zaman geçirecek.
1: Ulaşım zorluğu çekmesi durumunda bakanlığın nakil aracı.
0: Tabii nakil zaten ona da araç temin edeceğiz. Onu evinden alıp evinden bırakacağız veya işte ailesi alıp bırakabilir bir yakını. Yani onu artık o dönem planlanır. Böyle bir Aile Bakanlığımızın desteğiyle Karşıyaka mahallemizde böyle bir yer inşa edeceğiz. Sağ olsun Maynur Bakanımız bu konuyu çok önemsiyor. Önemli bir destek sağladı bize. Bunu yapacağız. Yani yine bir kreş daha yapılıyor. Bir hayırseverimiz yer tahsis ettik. O da depremde kaybettiği kız adına bir gündüz bakım evi yapacak. Sağ olsun bize kazandıracak. Belediye olarak işleteceğiz. Elimizden geldiğince kurslarımız yine devam ediyor. Her türlü sosyal aktivitelerimiz. İşte Zafer Haftası az önce söyledik. Önümüzde Zafer Haftası'ndan hemen sonra Motofest var. 500 binin üzerinde bir katılımcı bekliyoruz. Dünya Motor Sporları Merkezi artık burası. MXGP Türkiye. Dünyanın en prestijli spor festivallerinden birisi. Üst üste 9.sü gerçekleştiriliyor. Evet. Bu sadece Afyonkarahisar olarak düşünmeyin, Türkiye'nin uluslararası spor arenasında etkinliğini ve sürdürülebilirliğini de gösteren
1: dünya basında da, çok
0: bir organizasyon. Her yılda, yani biz belediye başkanı seçildikten sonra her yılda katılım artıyor. Bu yılda 500 binin üzerinde bir katılım bekleniyor. Evet. Yarışlar, işte 25 ülkeden 150 sporcu mücadele edecek. Aynı zamanda dış ülkelerden ve şehirlerden de seyirciler, katılımcılar olacak, misafirlerimiz. Karavancılar var, yani 60-70 karavan bekleniyor. Afyonkarahisarlı hemşerilerimiz tabii ki iştirak edecekler. Yarışlar, spor etkinlikleri, akşam konserlerle 2-6 Eylül 2026 tarihinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde güzel bir MotoFest MXGP Türkiye'yi düzenleyeceğiz inşallah.
1: Değerli başkanım, size dolaştığımı bilmiyorum ama geçtiğimiz günlerde siz Ankara'da bu temasları, ki heybeniz dolu geldi anladığım kadarıyla anlatıyorsunuz. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bir basın toplantısı yaptı. Akarçay.
0: Evet, evet.
1: Oradaki çalışmalar anlattı. Ama Akarçay'da hala sıkıntı devam ediyor.
0: Şöyle, şimdi Akarçay 2013 yılından bu yana temizlenmiş. Biz göreve geldikten sonra kendi çabamızla temizlik çalışmalarını başlattık. Bu yıl DSİ'den destek aldık. Yani şöyle, zaten DSİ desteği olmadan oranın temizlenebilmesi çok mümkün değildi. DSİ'den özellikle alt çamurun temizlenmesi için önemli bir makine var, kepçe. O getirdi. Türkiye'de 5 taneymiş o kepçe. Birisi Afyonkarahisar'a geldi. Alt deyip çamur temizliği oldu. Şimdi biz orayı iki etap ayırdık. Birinci etapta üst kısmındaki o yeşil yosunlar, kanaviçe işlemi dediğimiz bir işlemle üst kısımdaki yosunlar temizlendi. O bu şeyin olduğu yer, Hilton Otel'in, Yuntaş'ın, bizim Toptan Gıda'nın olduğu bölge, öyle söyleyeyim. O bölgeyi temizledi ekiplerimiz. Şimdi ikinci etapın temizliğinde, yani üstteki o şeylerin. Evet. Ondan sonra o üstteki o yeşil yosunlar bittikten sonra, ikinci etapta da ondan sonra su ve kanalizasyon işlerimizde beslemeler yapacak. Aynı zamanda suyun üstünde de bir daha önce bir gemi gibi bir şey varmış.
1: Evet.
0: Onu da çalıştıracağız. Biraz orada fıskiyeler var. Onlar çalışacak. Çünkü suyun devir daim etmesi, evet, hava alması gerekiyor.
1: Evet, evet,
0: bugüne kadar o hava alma işlemi çok sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmemiş. Devir daim işlemi. Bunları yaptığımızda
1: altıda balçık olunca bütün şeyi karışmış.
0: Tabii. Aynen. Evet. Şimdi o balçık temizlendiği için ve bizim de o havalandırma işlemi yapacağımız için Akarçay rahatlayacak.
1: Bu bölgede yaşayanlar, evet, biraz daha
0: rahatlayacak. Olsunlar. Tabii yani şimdi çalışmalarımız inşallah yani bir ay içerisinde bitmiş olacak. Ondan sonra Akarçay bölgemizde rahatlamış olacak. Orada çok ciddi bir temizlik yapıldı. Yani hem bizim, evet, park bahçeler, su kanalizasyon, fen işleri müdürlüklerimiz hem de DSİ'den gelen arkadaşlarla ciddi bir çalışma yapıldı. Yani dip temizliği, işte balçık, oradaki sazlıkların temizliği falan. Hatta orada 2014'ten beri çalışmayan bir makine bizim ekiplerin tamiratıyla çalışır hale getirildi falan. Ciddi anlamda bir uğraşı verildi ama bundan sonraki yıllar inşallah bu gayretlerimizin sonucunda Akarçay rahatlayacak.
1: Değerli başkanım, artık son bölüme doğru geliyoruz. Çok uzun, yoğun bir programımız var, farkındayım. Yatırımları, hizmetleri konuşuyoruz. Biraz da siyaset. Şunu için soruyorum. Hobi bahçesi geçtiğimiz mecliste toplantısından sonra bayağı gündeme geldi. Siyasi partisi önemli değil. Belediye meclis üyesi olup da hobi bahçesi olan var mı başka?
0: AK Parti'de yok.
1: Benim bildiğim bir isim söylediler, var dediler.
0: AK Parti'de yok.
1: Ama hayır, şimdi AK Parti'ye geçenlerden bir isim. Ben size yayından sonra söyleyeyim. Olsun.
0: Şu anda yok. Yani.
1: Evet. Diğerlerde bıraktı herhalde, değil mi?
0: Yani AK Parti'nin dışında, yani CHP grubu, evet, şimdi yeni parti olmuşlar gördüğüm kadarıyla. O gruptan birinin vardı. Bir de birinin de eşini sanırım, evet, varmış. Ama belediye meclis üyesi olarak sizin ve birinci derece yakınınızın olamaz zaten. Belediye iş yapamazsınız. Belediye göreviniz bitse de bu dönem belediye meclis üyesiniz, gelecek dönemde bu yasak var. Yani yine devam ediyor bu yasak. Hani iki dönemi kapsayan bir şey bu. Bu verildiği zaman da iptal etmek zorundasınız. Biz de bunun iptalini sağladık. Yani siz belediye meclis üyesi seçilmiş olabilirsiniz. O zaman vazgeçeceksiniz. Ya belediye meclisine aday olmayacaksınız ya da hobi bahçenizden vazgeçeceksiniz. Yani bunun iki yolu var. Ya da belediyeyle iş yapıyorsunuz. Yine aynı şekilde iş yapamazsınız. İş yapmayı bırakacaksınız ya da belediye meclis üyesi olmayacaksınız. Yani kanun bu. Ben bu kanunu koymadım. Kanun bu şekilde söylediği için bunu uygulamak zorundayız. Bu hepimiz için geçerli. Belediye başkanı için de geçerli. Meclis üyesi seçilmiş olan herkes için geçerli bir kural. Buna da hepimiz uymak zorundayız. Yani arkadaşlarımızın da bu konuda aslında kanunu bildikleri halde yani siyasi sahip diyorlar ama hayır. Yani bu siyasi bir sahip değil. Kanun siyaseti belirtmiyor. Bütün belediye meclis üyeleri diyor, bütün seçilmişler diyor.
1: Aslında verilirken de baştan verilmemesi lazım.
0: Yani siz
1: veya o arkadaşların almaması
0: seçim
1: lazım.
0: Seçim öncesi bile almış olsanız evet. Vazgeçeceksiniz buna. Yani bir de etik değil zaten. Evet. Yani artı bu arkadaşımızın şimdi emekli hobi bahçesi niye veriliyor? Maddi durumu yeterli olmayan emeklimiz ucuza gitsin, ucuz bir şekilde faydalansın. Hobi bahçelerinden güzel zaman geçirsin, ekip bitsin, işte torunlarıyla orada gülüp eğlensin, mutlu olsun diye veriyor. Evet. Şimdi sizin maddi durumunuz çok iyiyse, bir bağ bahçe alabilecek durumunuz varsa zaten bir başka emeklinin hakkına girmiş oluyorsunuz. Hobi bahçelerinin kuruluş amacı emeklilerin orada güzel vakit geçirmesi, hobilerini gerçekleştirebilmesi, işte sebze, meyve, çiçek, böcek onları yetiştirebilmesi için yapılmış bir iş. Şimdi yapılış amacına da aykırı bir şey. Yani maddi durumunun çok iyi olan birisinin gidip orada hobi bahçesi alması zaten bir başka emeklinin hakkına girmesi demek. Ki ben buna müsaade etmem zaten. Babam olsa müsaade etmem. Doğru değil. Şimdi bu yönden bakmak lazım.
1: Anladım.
0: Hani arkadaşımız ihtiyaç sahibi olur. Zor durumda bir emekli olur. Ya dersin ki adam... Tamam meclis üyesi ama zor durumdaydı almış. Ama öyle bir durum da zaten o da yasak. Yani kanun açık. Şeye bakmıyor meclis üyesi sen alamazsın diyor. Ama zaten o arkadaşın maddi durumu Allah çok versin fazlasıyla yerinde. Gidip bir yerden kendine hobi bahçesi alabilecekseniz İsmail Bey meclis üyesisiniz durumunuz iyi. Başka bir yerden gidin hobi bahçesi alın. Niye gerçekten ihtiyaç sahibi bir emeklinin hakkına giriyorsunuz? Biz de buna müsaade etmeyiz zaten. Artı zaten kanun müsaade etmiyor. Biz de kanun uyguladık.
1: Parke değişmesi sonrasında belediye personelinin yer değişmesi veya işten çıkarılması gündeme geliyor. Doğru mu bunlar?
0: Yer değişikliği yapmıyoruz. Yani her zaman rutin bazılarına atama yapılıyor. Bazıları o yerde istediği şekilde çalışmayınca başka bir birimde daha faydalı olacağı birimde görevlendiriyoruz. Yani değişen bir müdürümüz ve
1: herhangi bir siyasi sahip yok yani.
0: Hayır. Ya zaten şöyle, ben göreve başladığımda çalışmaya başladım müdürlerle yine devam ediyoruz. Yani müdürlerimizde 100 gün içerisinde değişiklik olmadı. Yeni müdürlükler kurduk filan ama şöyle, yaklaşık 20 civarında bir personelimiz işten ayrıldı.
1: Evet.
0: Bazıları istifa etti, bazıları ayrıldı. Niye ayrıldı? Belediyenin önünde belediye başkanını protesto ettiler. Bu protestoda normal bir hak arayışı, bir işçinin hak arayışı olur. Ben buna saygı gösteririm. Ama bir hak arayışı değil. Zaten hakkı verilmiş. Bu siyasi bir protestoydu. Yani bir işçinin işverene söylemeyeceği sözler söylendi. Günlerce, yani bir kere de değil, iki kere de değil. 3 gün, 4 gün boyunca belediyenin önünde tabiri caizse gelip yuhlar çekildi. Her türlü söz söylendi. Şimdi böyle bir durumda İş kanununa göre işçi ve işveren arasındaki ilişki zedelendiğinde, koptuğunda zaten feshetme hakkımız var. Dolayısıyla bir kısmı zaten birkaç tanesi bu durumu gördü, istifa etti gitti, saygı duydu. Ama etmeyenlere de dedik ki biz bu şartlar altında çalışamayız. Çünkü burada bir iş barışı lazım. Sizin çalıştığınız yerdeki işverene her şeyden önce saygı duymanız lazım. Ağza alınmayacak sözler söyleyip de o iş yerinde çalışamazsınız. Siz Gün FM'in sahibisiniz. Gün FM'de çalışan bir spiker karşıya geçip size yuh çekse, ağza alınmayacak sözlerle sizi protesto etse, bir takım hakaretler etse, siz orada onunla çalışabilir misiniz? Bu mümkün değil. Yani işin doğasına aykırı. Dolayısıyla bu şekilde yapan arkadaşlarla yolları ayırdık. Ki her yerde olan bir şey. Onun dışında herkes eskiden olduğu gibi kimsenin siyasi görüşüne bakmaksızın herkes, işini yapan herkes belediyede çalışmaya devam ediyor. Bundan sonra devam edecek. Biz siyasi sahip göreve geldiğimizde de bütmedik. Bundan sonra da bütmüyoruz.
1: Sevgili başkanım, son soru. Milletvekilliği çok uzun süre yaptınız.
0: Evet.
1: Hatırlıyorum. İlk başkanın seçimine geldi. Evet. Ondan sonra atamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu dönemler milletvekiline devam ettim. 9 yıl. Ondan sonra da 2,5 yıl mı belediye başkanı?
0: Evet.
1: 2,5 yılda belediye başkanı. Şimdi ikisini tarttık. Belediye başkanlığı mı, milletvekilliği mi? Hangisi daha zor?
0: Yani şöyle, ikisinin de kendine göre zorlukları var. Milletvekilliğinin de zorlukları var. Yani sürekli gündemi takip etmeniz lazım. Meclis çalışmaları bazen çok yoğun saatlerde olabiliyor. Onları takip etmeniz lazım. Ben çünkü meclisi çok takip eden bir milletvekiliydim. Kürsüyü kullanan. Vatandaşa bir taraftan oradaki işlerin bitince Afyonkarahisar'a gelip buradaki vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için uğraşırdım. Zorla tabii, yani Ankara, Afyon arası bazen parti başka illere görevlendirildi. Oralara gider çalışırdık. Tabii zorlandık. Eşimizden, ailemizden, hayatımızdan fedakarlık ettik. Ama tabii belediye başkanlığı daha farklı bir iş. Yani meşakkatli bir iş. Şimdi biz milletvekiliyken 3 kişi vardı.
1: Doğumdan mezara kadar insanlar da sorumlu bir anlamda.
0: Yani tabii. Yerel yönetim öyle değil. Evet. Yani şimdi ben en basitinden şunu söyleyeyim. Milletvekiliyken benim 3 çalışanım vardı. 3 kişinin yaptığı işi denetleyebilirsiniz. Kolaydır. Grup başkan vekiliyken 5-6 çalışanım vardı. Onu da denetleyebiliriz. Ama şimdi belediye başkanıyım. Yaklaşık 3000 belediye personeli var. Yani kimin herkesi görebilmek, herkesi denetim altında çok zor bir şey. Yani bir sürü çalışanınız var. Doğru yapan da olur, yanlış yapan da olur. İnsan bu sonuçta, bilemezsiniz. Bir, bu, ikincisi doğumdan ölüme kadar hizmet etmek zorundasınız. Az önce de söyledim. Yani her şeyden siz sorumlusunuz. Bir de ben milletvekilliğinden geldiğim için milletvekilliği ile ilgili talepler de hala daha bana geliyor. Vatandaşlarımız arıyor. Bir de en çok yaşadığım sorun şu açıkçası. Burası il belediyesi ama büyükşehir zannediliyoruz. Yani vatandaş beni Sandıklı'dan arıyor. Diyor ki işte Sandıklı'nın köyünden arıyor. Diyor ki başkanım ben şunu istiyorum. Diyorum ki bak ben bunu yapmak isterim ama mücavir alanım değil. Yani ben orada yapmaya yetkili değilim çünkü biz büyükşehirdeyiz. Yani özellikle köylerden ve kasabalardan bize ulaşmaya çalışıyorlar. Hani hizmet noktasında. Büyük şehir olmadığımız için zaten kanla hizmet edemiyoruz. Bazen şehir dışından gelen misafirler ulaşıyor. İşte Gazlıgöl'de konaklamış, işte Sandıklı'da konaklamış, başka bir yere gitmiş misafirlerimiz arıyor. Orayla ilgili bir talepte bulunuyor falan. Yani bunlar bizi biraz, beni açıkçası büyük şehir olmamak, hani gelen taleplerle ilgili bu noktada köylere, kasabalara ve ilçelere bir hizmet edememek. Bunlar biraz zorluyor. Orada kasabaysa, ilçeyse oradaki belediye başkanıyla iletişime geçiyoruz. Sağ olsun ilçelerde, kasabalarda belediye başkanlarımız canla başla çalışıyorlar. Çok zor koşullarda, ekonomik zorluklara rağmen ilçelerde, kasabalarda başkanlarımız en güzel şekilde hizmet etmeye çalışıyorlar. Her birinin kendine göre çok ağır yükleri var. Ama köylerde zor. Yani köyler tabii ki il özel idare bakıyor. Köylere hizmet götürme birliği var. İş zor haliyle. Dolayısıyla hani oralara hizmet edemiyoruz kanunlar. Biraz o beni zorluyor. Vatandaşa onu anlatmakta zorlanıyorum. Sen yaparsın diyor. Sen bir çözüm bulursun diyor. Bulmaya çalışıyoruz filan. Biraz o beni zorluyor ama onun dışında şöyle, belediye başkanlığı daha keyifli bir iş. Neden? Çünkü icraat makamı.
1: Şimdi çok genç yaşta, ben ortamda bildiğim için çok genç yaşta siyasete başladım.
0: 27 yıl siyasetin içinde bulundum.
1: Evet. Son sorum demiştim ama oğlunuz bakımlar, Allah barışlasın. Ona siyasete girmeyi tavsiye eder misiniz?
0: Babam rahmetli bana siyaset yapmadı. Yani hiç istemedi.
1: Ama kendi çok aktif bir insan.
0: İstemedi. Yani hastanede işini yap, avukatlığını yap dedi. O zaman dinlemedim. Yani siyasetin içinde oldum. Şimdi oğluma bir şey demiyorum. Yani o kendi yolunu çizsin. Ben siyasetin içinde ol ya da olma demiyorum ama olacağını düşünmüyorum. Yani çünkü meslek olarak da farklı bir yolda. Takip eder, gündemi iyi takip eder. Her şeyi çok araştırır, sorgular, düşünür. Öyle bir çocuk oldum ama tabii çok ben şahsi görüşüm var. Ben asla ona siyasette olma ya da siyasette ol demem. Çünkü gençler şimdi artık zaten kendi düşünceleriyle ilerliyorlar. Yani sizi dinliyorlar belki ama yine kendilerine göre, sizin de Allah bağışlasın çocuklar var, kendi düşüncelerine göre gidiyorlar. Ama ben ne desem hani burada yine kendi yolunu çizecek. Ama benim şahsi kanaatim oğlum çok siyaset yapacak birisi değil. Yani
1: onun ona bir dahil olmuyorum diye.
0: Olmuyorum. Evet. Yani o kararı ona bıraktık. Ama siyasetin içinde olacağını da düşünmüyorum.
1: Değerli başkanım, çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Bir başka yerine görüşmek üzere.
0: İnşallah.
1: Değerli dinleyenler, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la söyleştik. Yaklaşık bir saate yakın süre içerisinde Afyonkarahisar'da yapılan yatırımları değerlendirdik, hizmetleri ve bundan sonraki olacak projeleri de değerlendirdik. Hepinize mutlu aylık yanlar.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklerde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Sürecin hedefe ulaşmasıyla yeni bir dönemin başlayacağını belirten Erdoğan, "Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz," dedi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişletiliyor. İlk iki operasyonda ele geçirilen delillerin değerlendirilmesinin ardından 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin gözaltına alınması amacıyla düzenlenen operasyonda 38 kişi yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan iki kişinin yurt dışında, bir kişinin de cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik 3. operasyon çerçevesinde 11 şirkette 4 derneğe de kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı verilen İsmail Ç ile Serdar Ö'nün telefonlarını evde bırakarak izlerini kaybettirdiği, Ahsen Melek K'nin ise yurt dışında firari durumda olduğu belirtildi. İsrail Gazze şeridindeki saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda ikisi çocuk, 5 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in 2023 yılı Ekim ayından bu yana Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda 21.500'den fazla çocuğun katledildiği açıklandı. İsrail'in saldırılarında tarihi cami ve ibadethaneler de hedef alınıyor. Rusya, NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasının kabul edilemeyeceğini açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, "Kabul edilemez olduğu yönündeki tutumumuzu defalarca dile getirdik," dedi. Peskov, Moskova'ya inen Amerikan askeri nakliye uçağı konusunda ise bilgilerinin olmadığını söyledi. Almanya'da insansız hava aracı endişesi yaşanıyor. Almanya'nın Leipzig-Halle havalimanında bir insansız hava aracının daha ele geçirildiği belirtildi. Havalimanına yakın bir bölgede ele geçirilen insansız hava aracının yanında 50 gram patlayıcının da bulunduğu bildirildi. Aynı bölgede 20 gün içinde 3 insansız hava aracının ele geçirilmesi yetkilileri alarma geçirdi. Güvenlik kaynakları saldırı girişiminin arkasında Rus istihbarat servislerinin bulunabileceğini ifade ediyor. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Başköy mahallesindeki tarımsal alanda çıkan yangının söndürülmesi amacıyla çalışmalar karadan ve havadan devam ediyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Lyon takımına konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve TRT Tabii'den canlı yayınlanacak. A Milli Kadın Voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Grubundaki ilk 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan filenin sultanları A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Yarın saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
2: Gün efendim. 99.9.
3: Yani ben gazeteci İsmail Akın'ın yeniden restore ettiği Köle Hanım'dayız. Köle Hanım'ı ben kısaca söyleyeyim. Daha sonra detayları belki de belediye başkanı Bulç Göksal'dan dinleriz. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde köleliğin azat edilmesinden sonra Mehmet Efendi diye birisi tarafından yaptırılıyor. O zaman soyadı kanunu olmadığından dolayı kölelerin tabiriyle bu şekilde o tarihi güzellikleri korunarak restore edildi. Yeni hizmete girdi.
4: Evet, öncelikli olarak herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Tüm bizi izleyen, dinleyen herkese. Şu anda Köle Han'dayız. Evet. Burası Afyonkarahisar Belediyesi tarafından restore edilip yeniden kazandırılan bir alan. Aslında uygun bir şekilde restore edildi. Şu anda bulunduğumuz kat gençlik merkezi olarak kullanılıyor. Burada gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz diyeyim, gelip kitap okuyabiliyorlar, ders çalışabiliyorlar. Dersleriyle ilgili öğretmenlerimizin desteğiyle anlamadıkları konuları veya ödevlerini onların desteği sayesinde yapabiliyorlar. Sınavlara hazırlık aşamasında yardımcı olunuyor. Aynı zamanda internet desteği var burada. Öğrencilerimiz burada gelip rahatlıkla ders çalışıp kitap okuyabilecekleri. Yaklaşık da 5000'e yakın kitabın bulunduğu bir kütüphane aynı zamanda burası. Alt katta da emekçi kadınlar pazarı oluşturduk. Kadınların bilgi evlerinde ve evlerinde kendi el emeğiyle ürettikleri ürünleri ücretsiz olarak biz yer tahsisi yaparak onlara bu ürünleri satabilmelerine imkan sağladık. Burası Afyonkarahisar'da uzun çarşı olarak tabir edilen Afyon'un kalbi olan bir yer. Dolayısıyla hanımların da burada satışlarını daha iyi bir şekilde yapacağını düşündüğümüz için onların kendi kendilerine para kazanmalarını, ekonomik olarak aile bütçelerine katkı sağlamalarını sağlamak amacıyla aşağı katı da emekçi kadınlar pazarı olarak düzenledik. Kadın arkadaşlarımız burada tamamen kendileri ürettikleri ürünleri satış yapıp gelirlerini kendileri alıyorlar. Böyle bir güzel uygulama başlattık. Geçtiğimiz ay aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, hemşerimiz Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla buranın açılışını gerçekleştirdik. Aynı zamanda bir de gastronomi sokağımız var. Eski veterinerlik diye tabir edilen yerde. Orayı da geçtiğimiz haftalarda Ağustos'un 13'ü gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın katılımıyla açılışını gerçekleştirdik. Orada da yine yöresel lezzetlerimiz var. Yöresel lezzetlerin satışı var. İşlettiğimiz bir çay ocağı restoranımız var. Ve yine orada da yine kadın arkadaşlarımızın kendi ürettikleri ürünleri satış yapabileceği dükkanlar var. Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı da orada kurslarla ve satışlar vasıtasıyla o kurslarda kursiyerlerin ürettikleri o ürünleri satış vasıtasıyla para kazanmalarını sağlıyoruz. Orada da mutlaka gezmenizi, görmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle işte tarak, keçe, bıçak yapımı gibi, baston yapımı gibi birçok kurs var orada deriyle ilgili. O hem o üretilen ürünlerin satışı sağlanıyor. Kadın arkadaşlarımız el emeği ürünleri ya da yöresel ürünlerin satışını yaparak para kazanıyorlar. Hem de orada kursiyerler gelip o istedikleri alanda kurs görebiliyorlar. Orası da öyle bir gastronomi sokağı olarak hizmete açıldı. Tabii bu bölge önemli bir bölge. Aynı zamanda daha önce sokak sağlıklaştırılması yapılmış bir bölge. Uzun Çarşı şu anda içinde bulunduğumuz yer. Ama bu sokak sağlıklaştırılması devam edememişti. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan 50 milyonluk bir hibe desteği aldık. Gastronomi sokağının karşısında bulunan 26 tane yer sokak sağlıklaştırılmasına girecek. Aynı zamanda basın caddesi de yine sokak sağlıklaştırma çalışmasıyla yeniden güzelleştirilip daha iyi bir görünüme kavuşacak. Kasaplar Çarşısı da aynı şekilde. Buralarda biz sokak sağlıklaştırması yaparak buraları da aynı zamanda
3: İkinci bir uzun çarşı çıkıyor gibi
4: evet, turizme de daha çok katkı sağlayacak bu iş. Bunu gerçekleştireceğiz. Yine bizim bir tekerlekli nostaljik tramvay projemiz var. Onda da sona gelindi. TSE'den onay bekliyoruz. Onu da Uzun Çarşı'dan başlatıp Ulu Cami'ye kadar işleteceğiz. Hem Uzun Çarşı'dan Ulu Cami'ye kadar vatandaşlarımız ulaşım için, orada oturan vatandaşlarımız ulaşım için kullanabilecek ama en önemlisi gelen turizm açısından Afyonkarahisar'a ziyarete gelen misafirlerimiz, hemşerilerimiz o tramvayla Uzun Çarşı'dan başlayıp Ulu Cami'ye kadar seyahat edebilecekler. Böyle bir projemizde de sona gelindi. Tabii bakanlıklardan aldığımız birçok şey var.
3: Şimdi onlara gelelim sevgili başkanım. Şimdi biz tabii hemen konuya girdim ben Kölehan'dan dolayı. Çok öncesinden tanıtım yaptık. Siz gelmeden önce de ben buradan tanıtım anonslarını geçtim. Değerli izleyenler, değerli dinleyenler, Afyonkarahisar Belediye Başkanı, aynı zamanda avukat Burcu Köksal'la birlikte yayını gerçekleştiriyoruz. Sosyal medyadan da yayınımız devam ediyor. Gün FM'den canlı yayınımız devam ediyor. Şimdi Afyonkarahisar sevgili başkanım, Afyonkarahisar zafer kenti.
4: Evet.
3: Senelerde biz bunu biliyoruz ve bugünden itibaren de Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin yandığı ilde etkinlikler başlıyor ve 30 Ağustos'a kadar da devam edecek. Bu konuda sizin zaferle ilgili, Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir değerlendirmenizi alıp daha sonra da Afyonkarahisar'ın bu zaferde etkisi, rolü nedir, bunları dinleyelim buyurun. Yani bu programın aslında yapılmasının amacı da
4: evet,
3: bu.
4: Evet.
3: Yani Zafer kentinde Zafer'in belediye başkanı neler söylüyor?
4: Afyonkarahisar termenin, mermerin, zaferin ve tabii ki lezzetin başkenti diyoruz. Burası Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tüm dünyaya Türklerin yenilmez olduğunu ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini gösterdiği topraklar. Burası bizim atalarımızın, dedelerimizin kanının son damlasına kadar vatan için çarpıştığı topraklar. İşte bu akşam yürüyüş yapacağımız Çakırözü'nden Kocatepe'ye kadar olan bölge Kurtuluş Savaşı için son derece büyük önem arz ediyor. Çünkü Kurtuluş Savaşı...
3: Ne kadar katılacak mısınız? Onları bir sorarım.
4: Şöyle, ben iki sefer o yolu yürüdüm. Bugün bir topuk dikeni var bende.
3: Geçmiş olsun.
4: Siyasilerin...
3: Ya orada da topuğunuz bükülmüştü.
4: Evet, evet.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun
4: O zaman yürüyüşte bir düşme yaşamıştım.
3: Evet.
4: Bu sene yürüyebildiğim kadar yürüyeceğim. Tabii biraz da o ayağımdaki o rahatsızlık birkaç kilometre yürüdükten sonra dinlenmeyi gerektiriyor. Evet. Biraz zorlayabiliyor ama gidebildiğim noktaya kadar gideceğim inşallah. Tabii o bölge çok önemli bir meydan savaşı. Yani artık bütün varlığımızla mücadele ettiğimiz, artık Türk milletinin yok olma mücadelesini verdiği topraklar. Dolayısıyla bu noktada bizim için Kocatepe son derece önemli. Ve burası da zaferin başkenti. Türklerin bağımsızlığını dünyaya kanıtladığı topraklar. O yüzden biz de Zafer Haftası'nı bu zafere yaraşır şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Her yıl göreve geldiğimizden bu yana, daha önce milletvekili olarak törenlere katılıyordum. Göreve geldikten sonra belediye başkanı olarak, tabii belediye başkanı olarak sorumluluklarımız da başladı.
3: Evet.
4: Yani kutlamalarla ilgili Afyonkarahisar Valiliğimizin, bizim İşte Şubat Belediyesi'nin, il özelliklerinin bir takım sorumlulukları var, görevleri var, organizasyonda, kutlamalarla ilgili. Bu yılda inşallah Zafer Haftası'nı şanına yaraşır bir şekilde kutlayacağız.
3: Kıraç konseri de var. Herhalde.
4: Evet, evet. Bugün Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş geliyor. Akşam Şubat'ta Şubat Atatürk Evi'nin ziyareti var. İşte atlı birliklerin karşılaması. Mehteran takımımızın orada bir bando gösterisi var, Mehteran'ın. Arkasından stadyumda etkinliğimiz var. Şubat Belediyesi ile birlikte yapılan. Ve akşam da 23.45'te her zamanki gibi Çakırözü Köyü'nden Kocatepe'ye yürüyüş başlıyor. 4'te yürüyüşün son ermesi planlanıyor. Yine sabah 11'de Kocatepe'de tekrar bir törenimiz var. Akabinde Yüzbaşı Agah Şehitliği'nde yine bir ziyaret var. Arkasından Afyonkarahisar Merkez'de Meclis Başkanımızın iştirakleriyle programlar var. İşte tekrar imaretin oradan Anıt Park'a kadar yürüyüş. Anıt Park'taki yine program, belediyemiz ve valiliğimizle ortaklaşa hazırlanan. Akabinde bu sene tabii bir de Milli Savunma Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sene çok özel birlikler gönderdiler. Afyonkarahisar'a bando takımı var, komando takımı. Birçok birliğimiz geldi sağ olsun. Garnizon komutanımız yeni göreve başladı biliyorsunuz. Herkes en güzel şekilde bu zaferi kutlamak için uğraşıyor. Bando takımlarının iki gün, iki akşam gösterileri var burada. Çok güzel, keyifli bir dinleti olacak. Yine Afyonkarahisar Belediye Şehit Tiyatromuzun tiyatro gösterisi olacak. 27 Ağustos'ta Kıraç konseri var. Yine meydanda, Zafer Meydanı'nda. 30 Ağustos törenimiz yine olacak, devam edecek. Yani dolu dolu bir zafer
3: adına
4: haftası.
3: Adına yakışır bir şekilde.
4: Evet, geçirmeye gayret ediyoruz. Şanına yaraşır bir şekilde bu zaferi kutlamak için herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor.
3: Evet. Değerli başkanım, şimdi parti değiştirme meselesi çok fazla gündeme geldi. Çok fazla da konuşuldu. Ama sadece merak ettiğim için soruyorum. Diğer mesela Özlem Çerçioğlu'nun parti değiştirmesi sizin kadar ses getirmedi. Sizinkinin parti değiştirmeniz niye bu kadar çok fazla ses getirdi?
4: Yani ne dersiniz? Afyonkarahisar özeline baktığımızda vatandaşlar sağ olsun bunu çok büyük bir olgunlukla anlayışla karşıladılar. Ben bütün hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Çünkü herkes hizmetin iktidar desteğiyle daha iyi geleceğine inanıyor. Ki şu anda Afyonkarahisar bir şantiye alanına dönmüş durumda. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ı yeniden inşa edeceğimizi söyledik. Bunu da yapmak için kollarımızı sıvadık. Bütün belediye ailemizle birlikte gece gündüz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii burada bakanlarımızdan önemli destekler alıyoruz. Cumhurbaşkanımız sağ olsun arkamızda çok güçlü bir destek olarak her zaman varlığını hissettiriyor. Ben kendisiyle görüşmemde de Afyonkarahisar olan özel ilgisi ve sevgisini görünce çok mutlu oldum. Çünkü ben Afyonkarahisar sevdalısı olan bir insanım. Afyonkarahisar'a da hizmet etmek bize belediye başkanı olarak da nasip oldu. Dolayısıyla bu hizmeti de en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Vatanını en çok seven, görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan kişidir. Benim düsturum budur. Dolayısıyla milletvekilliyken de bu şiarla hareket ettim. Belediye başkanlığında da aynı şekilde belediye hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirerek çalışmaya çalışıyorum. Tabii belediyecilik zor bir iş. Yani icraat makamı, havada uçan sinekten, musluktan akan suya kadar her şeyden sorumlusunuz. Bir de benim başka bir özelliğim var. Milletvekilliğinden geldiğim için milletvekilliğiyle ilgili talepler de hala daha bana geliyor. Yani hala işte bir vekilin çözebileceği işler de bize geliyor. Ben de elimden geldiğince vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyorum. Yapılamayacak şeyler oluyor yani belediyeyle alakalı olmayan. Bunu da izah ediyoruz, ilgili yerlere yönlendiriyoruz. Bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani amaç bu ülkeye, bu memlekete hizmet etmek. Bunu da vatandaşlarımız anlıyor ama şöyle tabii geçmişte bulunduğum eski CHP yönetimiyle, genel merkeziyle daha doğrusu yaşadığım sıkıntılar ortada. Bu konuda zaten o dönemin genel başkanı da bunları söyledi. Biz de o dönem bunlar konuşuldu zaten. Hani tekrar geçmiş defterleri açmak doğru bir iş değil. Çünkü biz yeni bir sayfa açtık ve Afyonkarahisar'a hizmet ediyoruz. Dolayısıyla burada hani geçmiş defterleri bir daha açmanın kimseye bir faydası yok. Ben Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kendime yeni bir yol çizdim. Bu yolda yürüyorum. Kendisinin desteğinden dolayı da her zaman çok teşekkür ediyorum. İnşallah Afyonkarahisar'ı yeniden inşa edeceğiz. Projelerimizi, söz verdiğimiz bütün hizmetleri yerine getiriyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz.
3: Şimdi tahminim 100 gün oldu herhalde. Yani. Yeni sayfa açtığımız AK Parti'de 100 gün oldu. Bu 100 günlük süreç içerisinde yani hakikaten çok yoğun Ankara temaslarınız olduğunu takip ettim evet. Gazeteci olarak. Hangi işleri yaptınız?
4: Neler şöyle, yaptınız? Kentsel dönüşümle ilgili göreve geldikten sonra bir kentsel dönüşüm uzlaştırma birimi kurmuştuk. Projelerimizi hazırlamıştık. Tabii projeler bitti geldi. Bayağı bir iki yıldır çözebilmek adına uğraşıyorduk. Sağ olsun Çevre Şehircilik Bakanımız bu noktada bize çok büyük destek verdi. Hiçbir il belediyesinin alamadığı bir emsalle kentsel dönüşüm için bakanlıktan izin aldık. Kentsel dönüşüm ofisimizi geçtiğimiz ay açtık ve bugün itibariyle 700'ün üzerindeki hak sahibiyle orada görüşüldü. Yılbaşına kadar tüm hak sahipleriyle görüşülecek.
3: Yaklaşık kaç kişi bu sayı belli mi?
4: Şimdi şöyle 1700 civarında Mısri. İşte diğer tarafta da yaklaşık o civarlarda yani 3-4 bin kişiyle belki 5 bin. Çünkü bazı yerlerde tapu sizin adınıza gözüküyor ama siz vefat etmişsiniz. İşte çocuklar hisseder çıkıyor. Evet. Onları da oradaki arkadaşlar yönlendiriyor. Veraset ilanı, yeni tapu falan çıkarıyorlar. O yüzden rakam bazen artabiliyor. Biz çünkü eski elimizdeki kayıtlara göre ama bazen mirasçı yani kişi ölmüş. O düşüm yapılmamış oluyor ama bizde o kişinin adı
3: ama
4: gözüküyor.
3: Ama kentsel dönüşüm deyip geçmeyelim, en az 5000 kişiyi
4: tabii,
3: ilgilendiriyor. Tabii.
4: Yani tapu anlamında. Şöyle, tapu anlamında ilgilendiriyor, yaşam anlamında. Evet. Bunu 4'e çarptığınızda her bir aileyi 4 kişi olarak evet, baz aldığınızda 20.000 çarpan etkisi. Buradaki inşaatı düşündüğünüzde, yani şehirdeki inşaatı, bunun maliyetini, ekonomik bütçesini 20 milyarlık bir iş. Evet. Afyonkarahisar özelinde. Bunun sadece orada yaşayan, orada konut sahibi olacak ya da hak sahibi vatandaşlarımız açısından düşünmeyin. Buradaki işte inşaatçı, işte hırdavatçı, inşaat malzemesi satan nakliyecisi, işte şurada uzun çarşıdaki restoranlara kadar yeme, içme, gıda sektörü, mefruşatı, işte mobilyacısı. Çünkü burada 2800 konut bir tarafa yapılacak. İşte 3000'e yakın konut bir tarafa yapılacak. Yani burada yaklaşık 6000 civarında bir konuttan söz ediyoruz. Bunların hepsi 6000 konut demek. İnşaat malzemesi, hırdavatı, mefruşatı, efendim işte beyaz eşyası, mobilyası, birçok sektörü doğrudan, marangozu, birçok sektörü doğrudan, bazı sektörleri de dolaylı olarak etkileyecek bir bütçe, ekonomik gelir demek. Dolayısıyla Afyon için yani ekonomik açıdan da büyük katkı sağlayacak bir proje ama en önemlisi vatandaşlarımızın can güvenliğinin, depreme karşı güvenli evlerde oturmasının sağlanacak olması ki benim en çok önemsediğim konu bu. O bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı, konforlu ama en önemlisi depreme dayanıklı güzel evlerde oturmalarını istiyoruz. Bu yüzden de bu projeyi başlattık. Yılbaşına kadar tüm hak sahipleriyle görüşülecek. Ondan sonra kabullere ve redlere bakılacak. Etap etap ayrıldım. En fazla kabul gören etapla gideceğiz. Biz bakanlara diyeceğiz ki şu etapta en fazla kabulü gördük. Buradan başlamak istiyoruz diyeceğiz. Ondan sonra işte bütün müteahhitlere yerel bazda, ulusal bazda çağrı yapılacak. En uygun şey neyse, kimse babamızın oğlu değil. Bu işi vatandaşlarımıza en uygun şekilde yapacak kimse o şekilde yapılacak ve vatandaşlarımız konutlarına kavuşacak. Şimdi güzel gidiyor. Ben destek veren herkese de çok teşekkür ediyorum. Ofisteki arkadaşlarımız da, yani oradaki çalışanlar da canla başla vatandaşlarımız için çalışıyorlar. İsteyen herkes de zaten hak sahibi olan gidip istediği şekilde sorularını soruyor. Kimisi kabul ediyor, kimisi düşünmüyor. Çok fazla olumsuz cevap veren de yok bize ulaşan. Şu anda yılbaşına kadar bu şekilde uzlaştırma görüşmeleri devam edecek. Ondan sonra da biz artık kabul aşamalarıyla etapları değerlendireceğiz. Bu şekilde gidiyor kentsel dönüşüm. Diğer noktada çok önemsediğim İsmet Atilla Kültür Merkezi. Çünkü Afyonkarahisar Belediyesi'nin büyük bir salonu, kendine ait bir kültür merkezi yok. Yani Afyonkarahisar'ın da aslında eksikliklerinden birisi bu. Siz bir konser, yani kapalı alanda bir konser düzenlemek istediğinizde, geniş katılımlı bir tiyatro gösterisi düzenlemek istediğinizde, işte operası, balesi, bir sürü şey var veya bir siyasi parti organizasyonu, büyük bir salon yok. Yani buna uygun işte ses konusunda yankı vesaire, eko, bunları yapabilecek. Kolları sıvadık göreve geldikten sonra. İsmet Atilla Kültür Merkezi'nin projesinde sona gelindi. İşte ihaleye çıkılacak.
3: Burada bakanlık tersi var.
4: Tabii şöyle 300 milyonluk bir kredi talebimiz oldu. O da onaylandı İller Bankası'ndan. Kültür Bakanlığı'ndan da görüştük. Gerekli şeyler alınacak inşallah. Devlet tiyatrolarının aynı zamanda Bakan Bey devlet tiyatrolarına gönderecek. Hem devlet tiyatroları hem belediyemizin şehir tiyatroları. Gelirse özel tiyatrolar başımızın yüzümüzün orada gösteri yapabilecekler tiyatro gösterilerine. Yine aynı şekilde konservatuvar gibi eğitimde verilebilecek bir yer olacak. Sosyal tesisi, kafeteryası, otoparkıyla Afyonkarahisar'a yaraşır bir kültür merkezi. Afyonkarahisar Belediyesi'nin de bugüne kadar yapmış olduğu en büyük proje olarak da tarihe geçecek.
3: Belediye yeri bulunuyor halinde.
4: Belediye ile ilgili maliyenin yerini belediye binası olarak biz istedik. Onlara da Yenice Mahallesi'nde bir yer teklif edildi. Tapu Kadastro ve Maliye. Şu anda görüşme aşamasında. İşte bu noktada yine işte yerle ilgili olarak onlarla Tapu Kadastro ile Maliye ile görüşüyoruz.
3: Bu konuda da bakanım ben
4: evet, destekliyorum
3: değil mi?
4: Tabii. Yani bakanımız bu işe çok sıcak baktı sağ olsun. Yani o da kamu kurumu, belediye de. Çünkü Afyonkarahisar Belediyesi İshan'ın içerisinde ve büyüyen bir belediye. Bize yetmiyor artık. Yani yeni müdürlükler kuruldu, yeni birimler kuruldu, sosyal tesisler açıyoruz. Yani genişleyen bir belediye. Dolayısıyla artık yetmiyor bina olarak. Bir de iş anında olması çok uygun değil. Yani Türkiye'de hiçbir belediye böyle iş anında hizmet vermiyor. Dolayısıyla daha kurumsal bir yapıya kavuşması için uygun bir yer istedik. Yani yapacağız bir yere belediye binası inşallah, ama o en son tabii. İnsan hani kendi terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. O en son düşündüğümüz şey, çünkü önümüzde diğer önemli projelerimiz var. Onları inşallah halledeceğiz. Bir taraftan yine Yumlu kreşimiz, gündüz bakım evi ve kadın bilgi evi. Orada açılışımız da hazır. Eylül'ün ilk haftası gibi inşallah oranın açılışını gerçekleştireceğiz. Hayırsever desteğiyle arsa tahsis ettiğimiz bir otizm merkezi vardı. Otizmli çocuklarımız için bir eğitim merkezi. Orada da inşaat %80 oranında tamamlanmış durumda. İnşallah yani hayırseverimiz 30 Ağustos'u yetiştiririm dedi ama tabii çok kısa bir süre. İnşallah o da Eylül, Ekim gibi hizmete açılmış olur. Orası da dün Bülent Ecevit Millet Bahçesi'nde bir millet kafeteryasını hizmete açtık. Orada vatandaşlarımızın talebi. Biz sosyal tesisleri, kafeteryaları sadece merkezde sınırlandırmıyoruz. Yani vatandaş belediye hizmetini almak için merkeze gelmek zorunda değil.
3: Tatlım genişliyor.
4: Tabii tabii. Semtlerde, yani merkeze gelmeden semtlerde herkesin eşiyle, dostuyla, ailesiyle, arkadaşıyla gidip çay kahve içebileceği, bir şeyler yiyebileceği, sohbet edebileceği güzel mekanlar oluşturmaya çalışıyoruz. İşte bunu da Atakafe Kanlıca'da açtık. Yine Maraşal'de açtığımız Nuri Demirayak Parkı içinde kafeteryasını da koyduk. Bülent Ecevit'te aynı şekilde kafeterya. Fatih'te var bir kafeteryamız. Yine Mecidiye'de Şehit Murat Birlik Parkı'nın içerisinde küçük bir kafeteryamız var. Diğer kafeteryalarımız mevcutlar. Onların biraz daha durumunu iyileştirerek yine vatandaşlarımızın kullanımında. Yine devam edecek. Yani şimdi Karşıyaka Mahallesi'nde bir kafeterya, özellikle vatandaşlarımızdan gelen talep var. Orada bir çalışmamız var. Mümkün mertebe semtlere de dağıtarak vatandaşlarımızın bulundukları yerlerde hizmet alabilmelerini sağlıyoruz. Hizmet noktaları kurduk. Birisi Ataköy Migros'un karşısında biliyorsunuz. Birisi Uylukent'te. Oralarda da vatandaşlarımız gidip işte su faturaları, işte emlak vergileri gibi işleri oradan halledebiliyorlar. Merkeze gelmek zorunda kalmıyorlar. Kart dolum noktalarını kurduk biliyorsunuz, o makinaları. Oralardan yine dolumlarını yapabiliyorlar. Otobüslerde yine QR okutarak vatandaşlarımızın otobüs takibini yapmalarını sağladık akıllı durak sistemleriyle. Şehir içinde kavşaklarda özellikle elektronik tabelalar kurduk. Yani nereye ne kadar sürede ulaşabileceklerini sağlayabilecek trafiği rahatlatmak adına. Yine OEDAŞ'tan, bizim bakanımızdan, Enerji Bakanımızdan OEDAŞ'la ilgili bir talebimiz oldu. Müftülüğün yanındaki OEDAŞ'ın yerini otopark yapımı için talep ettik. Oradan dönüş bekliyoruz. Bisiklet yoluyla ilgili çok talep var. Yani ben belediye başkanı olmadan önce bu kadar bisiklet yolu talebi olduğunu bilmiyordum. İnanın Ataköy'den, Kanlıca'dan, Uydukent'ten, semtlerden, Mecidiye'den, her yerden.
3: Aslında o konuyu da bir aydınlatalım.
4: Çok talep var. Başkanı. İnanılmaz bir talep
3: bisiklet
4: var.
3: Bisiklet yolunun parası mecliste geçen bir tartışma oldu.
4: Yani hibe olarak gelen bir para. Belediyenin kasasından çıkan bir para değil. Bisiklet yolu yapımı için geliyor. Çünkü şöyle, İsmail Bey, bisiklet yolu gerçekten, yani ben bu kadar çok talep olduğunu bilmiyordum. Yani her gün bana birkaç tane en az bana mesaj geliyor. 153 bilmem mailler filan hariç benim şahsıma, özellikle gençlerden ve çocuklardan. Ya tabii ben anlıyorum, yaz dönemi. İnsanlar bir spor yapmak istiyor. Çocukluğumuzda hepimiz bisiklete biniyorduk. O zaman bizim çocukluğumuzda bu kadar trafik yoktu. Mahalle kültürü vardı. Sokaklarda, mahallelerde biniyorduk. Ama şimdi artık o yok. Her mahalle bir trafik lokasyonu oldu. Eski sokaklar da yok eskisi gibi. Her yerde trafik var, araçlar var.
3: Siteler var, apartmanlar var.
4: Çocukların kaykay bineceği, bisiklet binebileceği alanlar yok. Dolayısıyla böyle bir talep var. Çocuklardan ve gençlerden. Biz de uygun noktaları tespit ettik. Kanlıca'da ve Uydukent'in bir bölümünde İlk etapta bunu yapacağız. Şimdi Ataköy'le ilgili bir çalışma yapın dedim ben. Hani uygun bir de lokasyonun uygun olması lazım. Yani bazı yerlerde istiyoruz ama uygun değil. Yani trafik uygun değil, yolun genişliği uygun değil. Tabii yani onun için belli bir yol genişliği lazım. Lokasyon uygun olması lazım. Şimdi yol genişliği müsait değil, trafik müsait değil. Yapamıyoruz istesek de ama uygun olan yerlere mümkün mertebe yapımı sağlanacak. Bunun için de bakanlıktan hibe aldık. Ama o dönemki CHP meclis üyeleri karşı çıktılar buna. Canları sağ olsun, sıkıntı değil. Biz zaten çoğunlukla geçirdik ve yapacağız. Yani bu vatandaşlarımızın talebi olan şeyleri, vatandaş yararına olan şeyleri yapmak bizim belediye olarak zaten görevimiz. Bunlar yapılacak. Bunun gibi otobüslerimiz, otobüs sayımız 8 yeni otobüs daha araç filomuza kattık. Şimdi elektrikli otobüslerle ilgili yine bakanlıktan, özellikle yurt dışı fonlarından hibe destekleri var. Onlara ilişkin bir çalışma yürütüyoruz. Geçen hafta Sağlık Bakan Yardımcımız, rektörümüzdü biliyorsunuz.
3: Nurullah
4: Okumuş Bey. Afyon'u karşıladı, tabii çok seviyor, yıllarca görev yaptığı için sağ olsun. Bizi çok iyi karşıladı. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan bize araç tahsis edecek. 2-3 tane, biz 3 istedik ama artık 2 gelir, 3 gelir. Bunu da biz engelli aracı olarak tahsis edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızı evlerinden alıp, işte hastane, postane, kamu kurumlarında, tapuda, taşıma, şurada burada tabii işlerini, yani hastaneye gidecek, gidemiyor. Veya tapuda işi var, kadastroda işi var, maliyede işi var, belediyede işi var, ne bileyim bankada işi var, yapamıyor. Bunları evlerinden alıp işlerini görecekleri yerlere götürecek taksimiz, o aracımız. Orada işlerini görecekler, geri evlerine bırakılacak. Yani onlara sadece engelli vatandaşlarımıza hizmet edecek bir araç haline getireceğiz.
3: Yani şimdi
4: gittiğimiz yerden boş dönmüyoruz.
3: Onu söyleyeceğim.
4: Aile Bakanımız yaşlı gündüz bakım evi.
3: Evet.
4: Ki Avrupa'da da bu sistem var. Türkiye'de de bunu oturtmaya
3: bu
4: çalışıyorlar.
3: Çok önemli. Yalnız,
4: çok evet. Önemli. Yaş almış büyüklerimiz gündüz orada bulunacaklar. Kendi yaşıtlarıyla

0: sohbet edecek, güzel zaman geçirecek.
1: Ulaşım zorluğu çekmesi durumunda Sağlık Bakanlığı nakil aracı.
0: Tabii nakil zaten ona da araç temin edeceğiz. Onu evinden alıp evinden bırakacağız veya işte ailesi alıp bırakabilir bir yakını. Yani onu artık o dönem planlanır. Böyle bir Aile Bakanlığımızın desteğiyle Karşıyaka mahallemizde böyle bir yer inşa edeceğiz. Sağ olsun Mahinur Bakanımız bu konuyu çok önemsiyor. Önemli bir destek sağladı bize. Bunu yapacağız. Yani yine bir kreş daha yapılıyor. Bir hayırseverimiz yer tahsis ettik. O da depremde kaybettiği kızı adına bir gündüz bakım evi yapacak. Sağ olsun bize kazandıracak. Belediye olarak işleteceğiz. Elimizden geldiğince kurslarımız yine devam ediyor. Her türlü sosyal aktivitelerimiz. İşte Zafer Haftası az önce söyledik. Önümüzde Zafer Haftası'ndan hemen sonra Motofest var. 500 binin üzerinde bir katılımcı bekliyoruz. Dünya Motor Sporları Merkezi artık burası. MXGP Türkiye. Dünyanın en prestijli spor festivallerinden birisi. Üst üste 9.sü gerçekleştiriliyor. Evet. Bu sadece Afyonkarahisar olarak düşünmeyin. Türkiye'nin uluslararası spor arenasında etkinliğini ve sürdürülebilirliğini de gösteren
1: dünya basında da, çok
0: bir organizasyon. Her yılda yani biz belediye başkanı seçildikten sonra her yılda katılım artıyor. Bu yılda 500 binin üzerinde bir katılım bekleniyor. Yarışlar işte 25 ülkeden 150 sporcu mücadele edecek. Aynı zamanda dış ülkelerden ve şehirlerden de seyirciler, katılımcılar olacak, misafirlerimiz. Karavancılar var. Yani 60-70 karavan bekleniyor. Afyonkarahisarlı hemşerilerimiz tabii ki iştirak edecekler. Yarışlar, spor etkinlikleri, akşam konserlerle 2-6 Eylül 2026 tarihinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde güzel bir Motofest MXGP Türkiye düzenleyeceğiz inşallah.
1: Değerli başkanım, size dolaştım bilmiyorum ama geçtiğimiz günlerde siz Ankara'da bu temasları ki heybeniz dolu geldi anladığım kadarıyla anlatıyorsunuz. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bir basın toplantısı yaptı. Akarçay.
0: Evet, evet.
1: Oradaki çalışmalar anlattı. Ama Akarçay'da hala sıkıntı devam ediyor.
0: Şöyle, şimdi Akarçay 2013 yılından bu yana temizlenmiş. Biz göreve geldikten sonra kendi çabamızla temizlik çalışmalarını başlattık. Bu yıl DSİ'den destek aldık. Yani şöyle, zaten DSİ desteği olmadan oranın temizlenebilmesi çok mümkün değildi. DSİ'den özellikle alt çamurun temizlenmesi için önemli bir makine var, kepçe. O getirdi. Türkiye'de 5 taneymiş o kepçe. Birisi Afyonkarahisar'a geldi. Alt deyip çamurun temizliği oldu. Şimdi biz orayı iki etap ayırdık. Birinci etapta üst kısmındaki o yeşil yosunlar, kaneviçe işlemi dediğimiz bir işlemle üst kısımdaki yosunlar temizlendi. O bu şeyin olduğu yer, Hilton Otel'in, Yuntaş'ın, bizim Toptan Gıda'nın olduğu bölge, öyle söyleyeyim. O bölgeyi temizledi ekiplerimiz. Şimdi ikinci etapın temizliğinde, yani üstteki o şeylerin. Evet. Ondan sonra o üstteki o yeşil yosunlar bittikten sonra ikinci etapta da ondan sonra su ve kanalizasyon işlerimizde beslemeler yapacak. Aynı zamanda suyun üstünde de bir daha önce bir gemi gibi bir şey varmış.
1: Evet.
0: Onu da çalıştıracağız. Biraz orada fıskiyeler var. Onlar çalışacak. Çünkü suyun devir daim etmesi ve hava alması gerekiyor.
1: Evet, evet.
0: Bugüne kadar o hava alma işlemi çok sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmemiş. Devir daim işlemi. Bunları yaptığımızda
1: altıda balçık olunca bütün şeyi karıştırmış.
0: Aynen. Evet. Şimdi o balçık temizlendiği için ve bizim de o havalandırma işlemi yapacağımız için Akarçay rahatlayacak.
1: Bu bölgede yaşayanlar biraz daha sorumlu
0: rahatlayacak.
1: Olsunlar.
0: Tabii yani şimdi çalışmalarımız inşallah yani bir ay içerisinde bitmiş olacak. Ondan sonra Akarçay bölgemizde rahatlamış olacak. Orada çok ciddi bir temizlik yapıldı. Yani hem bizim park bahçeler, su kanalizasyon, fen işleri müdürlüklerimiz hem de DSİ'den gelen arkadaşlarla ciddi bir çalışma yapıldı. Yani dip temizliği, işte balçık, oradaki sazlıkların temizliği falan. Hatta orada 2014'ten beri çalışmayan bir makine bizim ekiplerin tamiratıyla çalışır hale getirildi falan. Ciddi anlamda bir uğraşı verildi ama bundan sonraki yıllar inşallah bu gayretlerimizin sonucunda Akarçay rahatlayacak.
1: Değerli başkanım, artık son bölüme doğru geliyoruz. Çok uzun, yoğun bir programımız var, farkındayım. Yatırımları, hizmetleri konuşuyoruz. Biraz da siyaset. Şunu için soruyorum.

0: Hobi bahçesi geçtiğimiz mecliste toplantısından sonra bayağı gündeme geldi. Siyasi partisi önemli değil. Belediye meclis üyesi olup da hobi bahçesi olan var mı başka?
1: AK Parti'de yok.
0: Benim bildiğim bir isim söylediler, var dediler.
1: AK Parti'de yok.
0: Ama hayır, şimdi AK Parti'ye geçenlerden bir isim. Ben size yayından sonra söyleyeyim. Oldu.
1: Şu anda yok. Yani.
0: Evet. Diğerlerde bıraktı herhalde, değil mi?
1: Yani AK Parti'nin dışında, yani CHP grubu, evet, şimdi yeni parti olmuşlar gördüğüm kadarıyla. O gruptan birinin vardı. Bir de birinin de eşini sanırım, evet, varmış. Ama belediye meclis üyesi olarak sizin ve birinci derece yakınınızın olamaz zaten. Belediye iş yapamazsınız. Belediye göreviniz bitse de bu dönem belediye meclis üyesiniz, gelecek dönemde bu yasak var. Yani yine devam ediyor bu yasak. Hani iki dönemi kapsayan bir şey bu. Bu verildiği zaman da iptal etmek zorundasınız. Biz de bunun iptalini sağladık. Yani siz belediye meclis üyesi seçilmiş olabilirsiniz. O zaman vazgeçeceksiniz. Ya belediye meclisine aday olmayacaksınız, ya da hobi bahçenizden vazgeçeceksiniz. Yani bunun iki yolu var. Ya da belediyeyle iş yapıyorsunuz, yine aynı şekilde iş yapamazsınız. İş yapmayı bırakacaksınız ya da belediye meclis üyesi olmayacaksınız. Yani kanun bu. Ben bu kanunu koymadım. Kanun bu şekilde söylediği için bunu uygulamak zorundayız. Bu hepimiz için geçerli. Belediye başkanı için de geçerli. Meclis üyesi seçilmiş olan herkes için geçerli bir kural. Buna da hepimiz uymak zorundayız. Yani arkadaşlarımızın da bu konuda aslında kanunu bildikleri halde yani siyasi sahip diyorlar ama hayır, yani bu siyasi bir sahip değil. Kanun siyaseti belirtmiyor. Bütün belediye meclis üyeleri diyor, bütün seçilmişler diyor.
0: Aslında verilirken de baştan verilmemesi lazım.
1: Yani siz
0: veya o arkadaşların almaması
1: seçim
0: lazım.
1: Seçim öncesi bile almış olsanız, evet, vazgeçeceksiniz buna. Yani bir de etik değil zaten. Evet. Yani artı bu arkadaşımızın, şimdi emekli hobi bahçesi niye veriliyor? Maddi durumu emeklimizin iyi. Maddi durumu yeterli olmayan emeklimiz ucuza gitsin, ucuz bir şekilde faydalansın hobi bahçelerinden. Güzel zaman geçirsin, ekip bitsin, işte torunlarıyla orada gülüp eğlensin, mutlu olsun diye veriliyor. Evet. Şimdi sizin maddi durumunuz çok iyiyse, bir bağ bahçe alabilecek durumunuz varsa zaten bir başka emeklinin hakkına girmiş oluyorsunuz. Hobi bahçelerinin kuruluş amacı emeklilerin orada güzel vakit geçirmesi, hobilerini gerçekleştirebilmesi, işte sebze, meyve, çiçek, böcek, onları yetiştirebilmesi için yapılmış bir iş. Şimdi yapılış amacına da aykırı bir şey. Yani maddi durumunun çok iyi olan birisinin gidip orada hobi bahçesi alması zaten bir başka emeklinin hakkına girmesi demek. Ki ben buna müsaade etmem zaten. Babam olsa müsaade etmem. Doğru değil. Şimdi bu yönden bakmak lazım.
0: Anladım.
1: Hani arkadaşımız ihtiyaç sahibi olur, zor durumda bir emekli olur. Ya dersin ki adam tamam meclis üyesi ama zor durumdaydı, almış. Ama öyle bir durumda zaten o da yasak. Yani kanun açık. Şeye bakmıyor, meclis üyesi sen alamazsın diyor. Ama zaten o arkadaşın maddi durumu, Allah çok versin, fazlasıyla yerinde. Gidip bir yerden kendine hobi bahçesi alabilecekseniz İsmail Bey, meclis üyesisiniz, durumunuz iyi. Başka bir yerden gidin hobi bahçesi alın. Niye gerçekten ihtiyaç sahibi bir emeklinin hakkına giriyorsunuz? Biz de buna müsaade etmeyiz zaten. Artı zaten kanun müsaade etmiyor. Biz de kanun uyguladık.
0: Parti değişmesi sonrasında belediye personelinin yer değişmesi veya işten çıkarılması gündeme geliyor. Doğru mu bunlar?
1: Yer değişikliği yapmıyoruz. Yani her zaman rutin bazılarına atama yapılıyor. Bazıları o yerde istediği şekilde çalışmayınca başka bir birimde, daha faydalı olacağı birimde görevlendiriyor. Sen değişen bir müdürümüz ve
0: herhangi
1: şeyimiz
0: bir
1: olmadı.
0: Sahip yok yani.
1: Hayır. Ya zaten şöyle, ben göreve başladığımda çalışmaya başladım müdürlerle. Yine devam ediyoruz. Yani müdürlerimizde 100 gün içerisinde bir değişiklik olmadı. Yeni müdürlükler kurduk filan. Ama şöyle, yaklaşık 20 civarında bir personelimiz işten ayrıldı.
0: Evet.
1: Bazıları istifa etti, bazıları ayrıldı. Niye ayrıldı? Belediyenin önünde belediye başkanını protesto ettiler. Bu protesto da normal bir hak arayışı, bir işçinin hak arayışı olur. Ben buna saygı gösteririm ama bir hak arayışı değil. Zaten hakkı verilmiş. Bu siyasi bir protestoydu. Yani bir işçinin işverene söylemeyeceği, sözler söylendi. Günlerce, yani bir kere de değil, iki kere de değil, üç gün, dört gün boyunca belediyenin önünde tabiri caizse gelip yuhlar çekildi. Her türlü söz söylendi. Şimdi böyle bir durumda iş kanununa göre işçi ve işveren arasındaki ilişki zedelendiğinde, koptuğunda zaten feshetme hakkımız var. Dolayısıyla bir kısmı, zaten birkaç tanesi bu durumu gördü, istifa etti gitti, saygı duydu. Ama etmeyenlere de dedik ki biz bu şartlar altında çalışamayız. Çünkü burada bir iş barışı lazım. Sizin çalıştığınız yerdeki işverene her şeyden önce saygı duymanız lazım. Ağza alınmayacak sözler söyleyip de o iş yerinde çalışamazsınız. Siz Gün FM'in sahibisiniz. Gün FM'de çalışan bir spiker karşıya geçip size yuh çekse, ağza alınmayacak sözlerle sizi protesto etse, bir takım hakaretler etse, siz orada onunla çalışabilir misiniz? Bu mümkün değil. Yani işin doğasına aykırı. Dolayısıyla bu şekilde yapan arkadaşlarla yolları ayırdık. Ki her yerde olan bir şey. Onun dışında herkes eskiden olduğu gibi kimsenin siyasi görüşüne bakmaksızın herkes, işini yapan herkes belediyede çalışmaya devam ediyor. Bundan sonra devam edecek. Biz siyasi sahip göreve geldiğimizde de bütmedik. Bundan sonra da bütmüyoruz.
0: Sevgili başkanım, son soru. Milletvekilliği çok uzun süre yaptınız.
1: Evet.
0: Hatırlıyorum. İlk başkanın seçimle geldi. Evet. Ondan sonra atamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu dönemler milletvekiline devam ettim. 9 yıl. Ondan sonra da 2,5 yıl mı belediye başkanı?
1: Evet.
0: 2,5 yılda belediye başkanı. Şimdi ikisini tarttık. Belediye başkanlığı mı, milletvekilliği mi? Hangisi daha zor?
1: Yani şöyle, ikisinin de kendine göre zorlukları var. Milletvekilliğinin de zorlukları var. Yani sürekli gündemi takip etmeniz lazım. Meclis çalışmaları bazen çok yoğun saatlerde olabiliyor. Onları takip etmeniz lazım. Ben çünkü meclisi çok takip eden bir milletvekiliydim. Kürsüyü kullanan. Vatandaşa bir taraftan oradaki işlerin bitince Afyonkarahisar'a gelip buradaki vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için uğraşırdım. Zorla tabii, yani Ankara, Afyon arası bazen parti başka illere görevlendirildi. Oralara gider çalışırdık. Tabii zorlandık. Eşimizden, ailemizden, hayatımızdan fedakarlık ettik. Ama tabii belediye başkanlığı daha farklı bir iş. Yani meşakkatli bir iş. Şimdi biz milletvekiliyken 3 kişi vardı
0: devletimiz. Doğumdan mezara kadar insanlardan sorumlu bir anlamda.
1: Yani tabii. Yerel yönetim öyle değil. Evet. Yani şimdi ben en basitinden şunu söyleyeyim. Milletvekiliyken benim 3 çalışanım vardı. 3 kişinin yaptığı işi denetleyebilirsiniz. Kolaydır. Grup başkan vekiliyken 5-6 çalışanım vardı. Onu da denetleyebiliriz. Ama şimdi belediye başkanıyım. Yaklaşık 3 bin belediye personeli var. Yani kimin herkesi görebilmek, herkesi denetim altında çok zor bir şey. Yani bir sürü çalışanınız var. Doğru yapan da olur, yanlış yapan da olur. İnsan bu sonuçta, bilemezsiniz. Bir, ikincisi doğumdan ölüme kadar hizmet etmek zorundasınız. Az önce de söyledim. Yani her şeyden siz sorumlusunuz. Bir de ben milletvekilliğinden geldiğim için milletvekilliği ile ilgili talepler de hala daha bana geliyor. Vatandaşlarımız arıyor. Bir de en çok yaşadığım sorun şu açıkçası. Burası il belediyesi ama büyükşehir zannediliyoruz. Yani vatandaş beni Sandıklı'dan arıyor. Diyor ki işte Sandıklı'nın köyünden arıyor. Diyor ki başkanım ben şunu istiyorum. Diyorum ki bak ben bunu yapmak isterim ama mücavir alanım değil. Yani ben orada yapmaya yetkili değilim çünkü biz büyükşehirdeyiz. Yani özellikle köylerden ve kasabalardan bize ulaşmaya çalışıyorlar. Hani hizmet noktasında. Büyükşehir olmadığımız için zaten kanla hizmet edemiyoruz. Bazen şehir dışından gelen misafirler ulaşıyor. İşte Gazlıgöl'de konaklamış, işte Sandıklı'da konaklamış, başka bir yere gitmiş misafirlerimiz arıyor. Orayla ilgili bir talepte bulunuyor falan. Yani bunlar bizi biraz, beni açıkçası büyükşehir olmamak, hani gelen taleplerle ilgili bu noktada köylere, kasabalara ve ilçelere bir hizmet edememek. Bunlar biraz zorluyor. Orada kasabaysa, ilçeyse oradaki belediye başkanıyla iletişime geçiyoruz. Sağ olsun ilçelerde, kasabalarda belediye başkanlarımız canla başla çalışıyorlar. Çok zor koşullarda, ekonomik zorluklara rağmen ilçelerde, kasabalarda başkanlarımız en güzel şekilde hizmet etmeye çalışıyorlar. Her birinin kendine göre çok ağır yükleri var. Ama köylerde zor. Yani köyler, tabii ki il özel idare bakıyor, köylere hizmet götürme birliği var. İş zor haliyle Dolayısıyla hani oralara hizmet edemiyoruz kanunlar. Biraz o beni zorluyor. Vatandaşa onu anlatmakta zorlanıyorum. Sen yaparsın diyor. Sen bir çözüm bulursun diyor. Bulmaya çalışıyoruz filan. Biraz o beni zorluyor ama onun dışında şöyle, belediye başkanlığı daha keyifli bir iş. Neden? Çünkü icraat makamı.
0: Şimdi çok genç yaşta, ben ortamda bildiğim için çok genç yaşta siyasete başladım.
1: 27 yıl siyasetin içinde bulundum.
0: Son sorum demiştim ama oğlunuz bakınır, Allah bağışlasın. Ona siyasete girmeyi tavsiye eder misiniz?
1: Babam rahmetli bana siyaset yapmadı. Yani hiç istemedi.
0: Ama kendi çok aktif bir insandı.
1: İstemedi. Yani hastane işini yap, avukatlığını yap dedi. O zaman dinlemedim. Yani siyasetin içinde oldum. Şimdi oğluma bir şey demiyorum. Yani o kendi yolunu çizsin. Ben siyasetin içinde ol ya da olma demiyorum ama olacağını düşünmüyorum. Yani çünkü meslek olarak da farklı bir yolda. Takip eder, gündemi iyi takip eder. Her şeyi çok araştırır, sorgular, düşünür. Öyle bir çocuk oldum ama tabii çok ben şahsi görüşüm var. Ben asla ona siyasette olma ya da siyasette ol demem. Çünkü gençler şimdi artık zaten kendi düşünceleriyle ilerliyor. Yani sizi dinliyorlar belki ama yine kendilerine göre, sizin de Allah bağışlasın çocuklar var, kendi düşüncelerine göre gidiyorlar. Ama ben ne desem hani burada yine kendi yolunu çizecek. Ama benim şahsi kanaatim, oğlum çok siyaset yapacak birisi değil. Yani
0: ama ona müdahil olmuyorum diye.
1: Olmuyorum. Evet. Yani o kararı ona bıraktık. Ama siyasetin içinde olacağını da düşünmüyorum.
0: Değerli başkanım, çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Bir başka yerine görüşmek üzere.
1: İnşallah.
0: Değerli dinleyenler, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la söyleştik. Yaklaşık bir saate yakın süre içerisinde Afyonkarahisar'da yapılan yatırımları değerlendirdik, hizmetleri ve bundan sonraki olacak projeleri de değerlendirdik. Hepinize mutlu ve aylık yanlar diliyorum. Esen kalın.
2: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
0: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek,

0: 06-549-07-45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altu, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.

0: atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

0: Artroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçükçankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: kemikleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncile çikolataları.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
0: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı hava

0: Adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altu, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Gün Efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
0: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
4: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542

Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
0: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Gün efendim. 99.9. 99.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü

0: Adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası NG Afyon Otel'de.
4: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
0: Afyon Termal Otel, 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
5: ...99.9... Radyo Gün.
6: Reklamları dinlediniz.
5: ...99.9... Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Bir daha dünyaya gelsem yine seni severdim. Beni üzesin, beni deli divane edesin diye. Biliyorum sen de bir daha dünyaya gelsen yine beni sevmezdin. Kahrımdan öleyim diye. Efendim merhabalar, hoş geldiniz sevgili şiir dostları. Ümit Yaşar Oğuzcan Üstad'ın Çıkmaz Sokak isimli şiiriyle programımıza başladık. Her zaman olduğu gibi yüreğinizi ısıtacak bir programla, yayın ekibimle birlikte efendim bendeniz Serkan Yılmaz huzurlarınızdayız. Güzel bir program olması dileğiyle efendim hoş geldiniz. Değerli dostlar, şiir yazma vaktidir. Şair için çay vakti. Herkes çayını demler, şair kalemini biler diyor Tuğşah Bilge bir dizesinde. Efendim öyleyse sizler çaylarınızı yudumlarken biz de Türk edebiyatının karamsar, hüzünlü şairi Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleriyle demlerelim gönlümüzce. Başlıyoruz efendim. Hadi bismillah.

Ben bir Aytendir tutturmuşum. Oh ne iyi. Aytenle içkiler içip sarhoş oluyorum. Ne güzel. Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin, biraz Ayten sürüyorum, güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum Ayten üstüne. Saatim her zaman Ayten'e beş var ya da Ayten'i beş geçiyor. Ne yana baksam gördüğüm o. Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz. Günlerden Ayten ertesidir. Odur gün gün beni yaşatan. Onun kokusu sarmış sokakları. Onun gözleridir şafakta gördüğüm. Akşam kızıldığında onun dudakları. Başka kadını övmeyin yanımda. Gücenirim. Ayten'i övecekseniz ne ala. Oturabilirsiniz. Bir kadeh de sizinle içeriz. Ayten'le iki laf ederiz. Onu siz de seversiniz benim gibi. Ama yağma yok. Ayten'i size bırakmam. Alın tek kat elbisemi size vereyim. Cebimde 10 liram var. Onu da alın gerekirse. Ben Ayten'i düşünürüm. Üşümem. 3 kere adını tekrarlarım. Karnım doyar. Parasızlıkta bir şey mi? Ölüm bile kötü değil Aytensizlik kadar. Ona uğramayan gemiler batsın. Ondan geçmeyen trenler devrilsin. Onu sevmeyen yürek taş kesilsin. Kapansın onu görmeyen gözler. Onu övmeyen diller kurusun. 2 kere 2 4. Elde var Ayten.

Değerli dostlar, Ümit Yaşar Oğuzcan çalıştığı bankada bir kızla tanışır. Efendim aralarında yaş farkı oldukça fazladır. Asla Ayten'e kendini açamaz. Havada kalır şairimizin bütün duyguları. Ona söz edemez fakat yapabileceği tek bir şey vardır. Tahmin ettiğiniz gibi. Şiir yazmak. Şairimiz de böyle yapar. Yaş farkına rağmen aşık olduğu bu genç kıza belki de en bilinen şiirlerinden birini yazar. Değerli dostlar, hep böyle değil midir zaten? Nerede sevilen bir şiir dinlesek, duysak, inanın üzücü bir hikayesi vardır. Birlikteliğimize devam ediyoruz değerli dostlar. Güzel iki şarkı daha dinleyelim mi?

O durmadan kaçıyor. Sen ardından gitmiyorsan, o günün her saatinde saklanıyor. Sen yollara düşüp deli divane aramıyorsan, o sana acıların en büyüğünü tattırıyor. Sen bundan en yüce hazzı duymuyorsan, boşuna aldatma kendini. Onu sevmiyorsun demektir. Okuduğun kitapta, mırıldandığın şarkıda, söylediğin şiirde, gördüğün rüyada ve yaşaman için ciğerlerine doldurduğun havada o yoksa, onun vazgeçilmezliğini anlamamışsan, onu sevmiyorsun demektir. Renkler onunla değerlenmiyorsa, örneğin onsuz kırmızı kırmızılığının, mavi maviliğinin farkında değilse, beyaz yalnız o giydiği zaman güzelliğini haykırmıyorsa, sabahları onu görünceye kadar güneş doğmuyorsa ve onsuz gökyüzü geceleri aya, yıldıza hasret değilse, onu sevmiyorsun demektir. O sana sevmeyi gerçek aşka öğretti. Sen onu hep sevecek ve sevilmenin mutluluğunu tattıracaksın. O hiç sen olmasan bile. Seni bir parça sevmese bile. Değerli dostlar, insan birini sevince ona dair her şeyi sevmeye başlıyor. Şehrini, adını, mesleğini ve geri kalan

böyle çocuksu mu bakar senin gözlerin? Hep böyle içinde uzak bir ışık mı yanar? Bakışlarında beni dinlendiren bir şey var. Kıyısındaymışım gibi en sakin denizlerin. Bir yelkenliymişim de ben senin limanında. Fırtınalardan geldim, sende dinleniyorum. Bu huzur, bu sessizlik hiç bitmesin diyorum. En eşsiz dakikalar sürsün senin yanında. Hiç yumma gözlerini, ışığın eksilmesin. Gündüzüm, aydınlığım, ipek böceğim benim. Güz bahçemde açılmış o son çiçeğim benim. Yorgun kalbim, seninle elem nedir bilmesin. Ayırma gözlerimden çocuksu gözlerini. O sakin, o yalansız, o kuytu gözlerini. Değerli dostlar, Ümit Yaşar Oğuzcan ne güzel şeyler anlatmış bu güzel şiirde. Yoğun duygularla yüklü, yoğun duygular yüklü bu güzel şiiri sizlerle paylaştıktan hemen sonra sevgili dostlar, ben Deniz Serkan Yılmaz. Birazdan iki güzel şarkı soluklandıktan hemen sonra mikrofon başında sizlerle burada olacağım.

Evin içinde bir oda. Odada İstanbul. Odanın içinde bir ayna. Aynada İstanbul. Adam sigarasını yaktı. Bir İstanbul dumanı. Kadın çantasını açtı. Çantada İstanbul. Çocuk bir olta atmıştı denize. Gördüm, çekmeye başladı. Oltada İstanbul. Bu ne biçim su? Bu nasıl şehir? Şişede İstanbul. Masada İstanbul. Yürürsek yürüyor, durursak duruyor, şaşırdık. Bir yanda o, bir yanda ben. Ortada İstanbul. İnsan bir kere sevmeye görsün. Anladım, nereye gidersen git, orada İstanbul. Aşk hak ettiğince yaşanır bu şehirde. Bu yüzden İstanbul ve aşkın tanımı hiç bitmez değerli şiir dostları. Efendim Ümit Yaşar Oğuzcan da harika bir üslupla tanımlamış İstanbul'u. Şiir doluyuz efendim. Birazdan buralardayız.

Bir ayak sesi duymayayım. Kapıya koşuyorum. Gelen sen misin diye. Bir sarı saç görmeyeyim. Yüreğim burkuluyor. Ağlamaklı oluyorum. Her şey bana seni hatırlatıyor. Gökyüzüne baksam gözlerinin binlercesini görürüm. Bir rüzgar değse yüzüme, ellerini düşünmeden edemem. Resmine bakamaz oldum. Uykulardan korkuyorum artık. Utanıyorum odamdaki bütün eşyalardan. Şu sedir hala gelip oturmanı bekliyor. Değer dostlar, Bekleyenler için isimli şiirinden Ümit Yaşar Oğuzcan'ın kısa bir bölümdü bu. Herkes kendinden bir şeyler bulur Ümit Yaşar Oğuzcan dizelerinde. Kimisi aşkından, kimisi özleminden, kimisi de değerli dostlar korkularından. Bu şiirde onlardan biriydi efendim.

sana şiirler okuyacağım. Gitme. Güneşler doğacak yalnızlığımdan. Sana bir ışık getireceğim. Büyük aydınlığımdan. Sana bir dolu umut getireceğim. Küçük ellerine sığmayacak. Sana Afrika gecelerini getireceğim. Sımsıcak. Sana çiçekler getireceğim. Bozulmuş güz bahçelerinden. Sana bir serinlik getireceğim. Yağmur tanelerinden. Sana avuç avuç yıldız getireceğim. Güneşimden başka. Sana engin denizlerin maviliğini getireceğim. Köpük köpük. Dalga dalga. Sana bir rüzgar getireceğim. Dağlardan, tepelerden. Gitme. Sana zamanı getireceğim. Zamanın bittiği yerden. Değerli dostlar, Ümit Yaşar sadece mutsuzken okunabilir tezini tersine çeviren Umuda Dair Bir Şiirdi Adak isimli şiir efendim. Devam ediyoruz yine güzel şiirlerimiz, şarkılarımızla. Efendim bendeniz Serkan Yılmaz. Gönüllerinizde, yüreklerinize, evlerinize, iş yerlerinize misafir olmaya devam ediyorum.

sen kum nedir bilmezsin. Deniz görmedin ki. Yum gözlerini, zamanı düşün. Deniz bir gözünde, kum bir gözündedir. Sen taş nedir bilmezsin. Dağa çıkmadın ki. Yürü ufuklara doğru. Dağ bir ayağında, taş bir ayağındadır. Sen kül nedir bilmezsin. Ateş yakmadın ki. Uzat ellerini gökyüzüne. Ateş bir elinde, kül bir elindedir. Sen kan nedir bilmezsin. Ölmedin, öldürmedin ki. Yat toprağa boylu boyunca. Ölüm bir yanında, kan bir yanındadır. Sen aşk nedir bilmezsin. Beni sevmedin ki. Ağla ağlayabildiğin kadar. Bütün güzellikler sende. Aşk, aşk, aşk bendedir.

Şiir bitmeden dostlar, son bir işimiz kalıyor masmavi göğün altında. Kumların üstüne adını yazıyoruz Ümit Yaşar'ın aşka bulanmış bıçağı ile. Az sonra yeniden buluşalım efendim.

Al beni toprağa ek yeniden. Neredesin? Hani ne oldun? Antik bir kadın başı mıydın? Yoksa bir deniz miydin eskiden? Yosunların kurudu mu? Öldü mü balıkların? Hani bir Nefertiti yaşardı eski Mısır'da? Yoksa o muydun sen? Hadi anlat bana. Neydin? Belki de uzak belirsiz bir noktaydın sen, öyküme girmeseydin. İnsan bir kere ölür. Her gün ölen umutlarımızdır içimizdeki. Paramparça olmuş sevgilerdir. Her aldanış yeni bir aldanışı hazırlar bizi. Zamanla renkler değişir, donuklaşır anılar, silinir üstümüzden. Güzel olan ne varsa görür içindeki bütün hayallerin olduğunu insan yaşarsa. Ve bir gün insan da ölür. Çimen gibi, yaprak gibi. Sarsılır yeryüzü yerinden. Devrilen koca bir ağaçtır sanki. Durur atışları yorgun kalbimizin. Ayak kesilir. Göz ölür, dudak ölür, kan ölür. Susar ta içimizde yıllardır çalan çalgı. Bütün teller ses vermez olur, acılar diner. Ve bir gün biter bu çirkin oyun.

Değerli dostlar, birlikteliğimize devam ediyoruz. İnsan Bir Kere Ölür şiirinin bir bölümüydü efendim Ümit Yaşar Oğuzcan'ın sizlerle paylaştığımız bu güzel dizeler. Yayınımızın akışında yine güzel şiirlerimiz ve şarkılarımız var. Misafir olduğumuz tüm yüreklere selam olsun efendim. Devam ediyoruz.

bir beyaz gemiydi ayıran onları. Kadın güvertedeydi, adam rıhtımda. Şimdi unuttum yüzünü kadının, adamın gözleri aklımda. Kana bulanmış bıçaklar gibi uzun kirpikleri ıslaktı. Adam dertli, adam darmadağın. Dokunsalar ağlayacaktı. Adam bitkindi, adam seviyordu. Kalan kederdi, giden gemi ise taş olduğu içindir dedim. Rıhtım taşları erimediyse. Derken bir düdük öttü ansızın. Bembeyaz gemi git gide ufaldı. Korkunç yalnızlığıyla baş başa rıhtımda bir adam kaldı. Sevgili dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Rıhtım isimli bu güzel şiirinin ardından sizlere müsaade ederseniz iki güzel eser daha armağan ettikten sonra tekrar burada mikrofon başında sizlerle birlikte olacağım efendim.

aşk başlamadan güzel. Kalplerde heyecan, bakışlarda korku olduğu zaman güzel. Birbirimize sezdirmemek için çırpınış, başkaları görmesin diye çabalayış. Gözlerim gözlerinin mavisine değdiği zaman aşk başlamadan güzel. Değerli dostlar, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bu güzel şiirini muhtemelen çoğumuz birbirimize göndermişizdir. Evet, yavaş yavaş da sevgili dostlar yayının sonuna geliyoruz diye tahmin ediyorum. Şöyle bir bakalım. Oo, evet, yayının sonuna geliyoruz. Bugün dolu dolu şiir yaşadık. Bugün dolu dolu şiir içtik demli demli bardaklarımızdan. Ben size iki güzel eser daha armağan ettikten sonra efendim müsaade ederseniz aranızdan ayrılmak için, veda için burada olacağım.

Değerli dostlar, çocukluğu, gençliği ve sonrası bir şekilde talihsizliklerle doluydu Ümit Yaşar'ın. Aslında bunca zamanlık serüvenini düşünürsek, kendi adına ne yapmış olursa olsun, ne yaşamış olursa olsun, kesinlikle bu dünyayı şereflendiren insanlar arasındadır. Hayatının en verimli dönemlerindeyken aramızdan ayrıldı. Evinde geçirdiği talihsiz bir kalp krizi sonucu 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Söz verdi mi acaba sevdiğine, söz şiiriyle, söz diyerek? Ağlama, ölürüm de bensiz bırakmam seni. Değerli dostlar, bendeniz Serkan Yılmaz. Eşliğiniz için, yarenliğiniz için, bizi yüreklendirdiğiniz, bizi takip ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızda tekrar buluşabilmek umuduyla sürçülisan ettiysek affola değerli dostlar. Hoşça kalın, aşkla kalın. Görüşmek dileğiyle.